Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda devam ettiratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlarga qarab baqsaq, anglovchilarimizdinki uçurlardan Sayfaningki ovozli

Köy bilen kumluk küçük etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınıl dikirek çay. Dakıltı, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996 25 66 666.

0: Hürmetki radio oğluçlar, programımızda dağılmaştıratımız kene dostlarımızdın, kegen uçurlağa qara baksaq. Oğluçlarımızdın Abdullah Hotan, daşı yılları başından akırı şünçerik ravanken, lekin şamal xeyli obdan küşlük çıqı atı doğucumu rapta, müşü sırtkı çıqış alda turgan dostlarımız, çapan kiyişini untıp qamıqa isle. Rahman Ahmet isimlik oğluçumuzdan uçuri.
1: Köyler gavca koş yönetir ravan.
0: Ben bir uçur.
1: Ya, seçilerse bu da sana çimakayla koş yönetir ravan.
0: Boldu Rahmet, begen uçurunuzga.

0: Haberler programısı bu iyice anlatış be adok.
1: Yolun oldu bize
2: mi? Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: kot kot əkşəməz kimi mən onda kot kot əkşəməz mən onda öyrəkildən çıxıram axı cim durmayam öydə. Мен дунда кеккан билан өй жим турман.
1: Немилди жим турамсыз? Ягын бир кекканга сиздин мижазыңызды жим турдуган, ондагы немилди дабаса, немилди кылса, сиздин туура дейдиган.
0: Кавшинжия жолдор аван ке, Шаушиго атрапларда машиналар сал көп ке, тосулуп кетипти. 9-жу отур мектептен алдыдагы жолдор жакшы ке. Аяк чаңтун кене. Йөжинге атрапыда машиналар сал көп ке. Анваржанның учур экен бу алдыдагылар Сүмәйяның учуры. Андан Bilal Anvarjan juyi anjuan deb yoz paranlaş qılıb da. Məsələn paranlaş məngla. Köçəyəndən aldı yollar ravan ekan. 90 olğuydun din xəjin Olastayğa daçı nəngzoma deb nəngzo. Mansanlar buludu dedim qo deb Bilal əfendi məni qayta təkidləbdi. Bu mangıl buldu. Tiyolojiyüdün müşü, tiyü cunşin tərəb qarab manğa yönüşdü yollar avan ki, yollar dağdam uçuq da Bilal əpəndi mağa gətin də birbdi. Rəhmət əlmiş, dək paranlaşıb, mən onu yolu uçurularını birib mağa
1: duyunu. Uzra körələydiğəndə ki uçurlar nəyə bəraz sual sorab qas, bildiğən suallarımız cevap bəgəş.
0: İşte bak yöyle dabazak karap manga yolun işte bek tosulup gitti dedi ya uçanın karkaşa verdik de.
1: Yılayım uçur yollap da Hongsan yollarda maşallah köprek oğlum vurunca imtihan bir etti boran çıkıyor ve imtihandan ötenme kalam deyip en sırap kaldım. Köpçülük bir medet verip koyunlar çoğu oğlumga ötüp gitti de deyip bir mandak deydi.
0: Vurunca?
1: Ötüp gitti bu boran uçülük tesir kılık derecede emez ko. Hılı pesip kaldı boran gülay.
0: Ne derek dedi ki de mi geldi? Onu da bekliyim emez. Öte. Abi deme.
2: Şükürlü obdan tutalım ha. Bana şu Eminçinin bazılarının gibi adresini yollayıp ben otuz geldi diye söyledim bir gün.
1: Seyşembe.
0: Bugün Seyşembe bana doğru. Bugün bazağı oldu. Ya kızıydı bugün Eminçinin bazıları. Adresini. Vay Eminçi.
1: Ne yaşayacaksın da basın
0: sana? Ya tohtu anladım. Eminçi aşağı basınızdan bu bazağını yüzünüz tabiyle tepki tip geçeceğiz? Aşağıl bir ağa buldu.
1: Saybota kızılçırak yaman tosulup gitti o mi ya? Dep motor taksi yüzüp candaydı. Teygen yolu belki tiyugan demek için
0: mi? Tiyugan.
1: Belki tosulup gitti deydi cüm bunu evvel efendim. Rahmet sizge.
0: Ma yol insa ölkü yolunun ki başlanış noktası koş yolunu işte ravan ki edep. Çoğun maçını çoğu proşür yollap da.
1: Ma o Xotendiki Uyghur Tibabet Doktor Hansı'ndan aldı. Xotend şu yenge min işte maşallah çıkam. Yol yasay sebeplik ayadı maşallah bek çıkken. Şu bir şey kırmanla ma Xotendikile edep. Hüseyin Can uçur bir yerip duyma. Rahmet.
0: Boldu.
1: Fatime'ni uçur çıkmapçım özem uçur verip özem onlap ultra yem de he şimdi takıp. Olmam silesle ben uçur besem.
0: Ya koymam sizem se.
1: Fatime şunu da kapla git
0: dostum. Ama ya. Fakat düşürüm
2: şunu
0: ya ondan mı tepki etmem. Uçur çıkıp oğan dikim bazı açta bu kaldı ki hem de. Ma gauti yazandın, ma o Beyhuan gaucağı çıkıp, ma ömçikta tonluk geldim, tonluk kırışta tosla çıkayla iğirikke. Diga uçurunu veri yeten verdik. Ak kaptanı uçurup karsak, olcu da yol kavri, el kaynağından aldı dik yollar avan ki diga uçurunu verdik. Anda yine keçi iç kaç kadı yağmur yağıp, yollarda su yığılıp, kılıç ahvali bir kadar iğir olup da. Mün yüden, kon şerge mağdığa yolla, bak kıstançılık daydı, şireli.
1: Yusufcan Sayoli Rimiludun Nanhu tarafka uchib ketib to'silib ketdi. Ayolim ishga kechikib qolgan bo'ldi. Qandam qila? Ayolim ham ishga kechikib qolsa deb men Yusufjon muallim shuna uchur yo'llabdi. Kechikibmi qolmas, ichilib ketaylig'icha. Yusufjon.
0: Yeng to'y qildi Yusufjon ha?
1: Yusufjon qanda yeng to'y qildi ma? Yeng joshonlikni bitagan Yusufjon cho'sfan dasho o'qituvchi ishlayotgan Yusufjon.
0: Bo'lsin to'p
1: shashkirdi qo. Ay yo.
0: Do'st kondke. Yeng joshon to'qatasi. Qusuzuq bolib ketdi.
2: Sen mena şunu qoyanlar ya seçilir.
0: Voy maqul, quyuvatımız bir başdan elim o.
2: Ma kon keyenin yola adırma bir qodep. Lisan da ben şunu traktör sürüyor katke ne de şu kadar tamam de. Aldırma nasıl? Evet kardeş.
0: Maqul buldu.
1: Şun doktor xanın aldımı bek tosulup ketdi şarq arqı bulaq köçülərdəmi tosuluşpa deydi. Mənim
0: teliyəm. Oğlu 5 yaş kirpibdi.
1: Ha şu.
0: Onda olsun, hemen daha əsrəyizdə ayalınızda işləm bombaydı keçik var.
2: Bizi yıldın nəxu bil olsun oğa yıllan bir sosyal tutuşumu ha nəxu bil olsun adı ve nəxu nəllu olsun oğa yıllan. Xıl rəvan gəl.
1: Dağlıq tonlu xıl rahat meyvatımız da pağınlıq uçumuz şör bir yerib de. Ulanbaydı bir yerdi o, vurincədin imtihan ulanbaydı bəsi. Boran qanda hem şunun karta uğurlaştırdı o imtihanını mı aşı. Avaray ahvalı karta tanışıp
0: uğurlaştırdı. Bək boran bu kəsi kəyini sürdü o qara. İmtihan

0: Эш имканыты болсо, уядыки ма имтихан алгычыларыма да карап ахвалы карта оорлаштырдым.
1: Кансырмаң.
2: 174 жол кайры, Алтай жолу, Дичан карап маңга жөнүштө маханалы түшүгүздүн баштапнан тосап чыкты, машина бек көпкө.
0: Болду, Алижан. Алижан.
3: Yolu sürem al Örümsan Zinci Tüsat yolunu ki Kancı Karapman'a yönüştem için uyuyun utan kilediken tağda Tosa kısıtı o mümkü oğan da burun kışırımını bir anıttayım mı yolu sürte?
0: Hemana hemana.
3: Geliyoruz 74 yol kavrayım al Örümsan Tüsat yoludun Yüzgen neylakı Fukan yönüştüm anganda eylak bir ağmada aşağıda Masumlar burada kaldı mı ya ki yol yasa sarardım mı? Toktaplı kaptı o. Gibi şibala bakıyon tallat ne ola
1: ha?
0: Hmm, makul. Makul.
1: Beycan yolu canıptın şimalga mehman kütüş yolu kızda. Maşınlar köpteydi. Abdüsalam taksi ha? Hmm. Şuna olan ne?
0: Sizin yakın mıydınız? Ben yine olan karınla yok okşay. Bizim dedik o. Duyunga karsam çırayınız. Vodı cc'ye okşay. Diken şuna dedim. Dikim geldi. En yürükümge tekkini ben sizini Şunda kıldığın mitim deydi o.
1: O gelmem bir şey var deydi o.
0: İşkimge demeymen. Vanbağda uklap yürüdüm işkimdüm biri.
1: Oy.
0: 5 yıl işlep daha şöyle de okusam. Okuş pulu.
1: Tamak pulu. Tamak pulu. Yatak pulu.
0: Yatak pulu ne? Haşlaydıgan. Puldun.
1: Tatıp berip üzüm.
0: Tatıp berip üzüm. Haşlap.
1: Homiyen içip.
0: Otadım.
1: Ne yaptı? Ha.
0: Roşengül Açoy.
1: Muhabbetim. Ben mi nesem ne aldap gitti?
0: Yenim da.
1: Hiç kim yok?
0: Hiç kim. Sot eğer sıkılın abi olmuşsa muhabbetiniz ne? Ya ben düşengen de buldum hazır işten olsun ki. Hazır gün o iş kılıp.
1: Beş yıl okuttum.
0: Ben sizin üzerimden ağaçı tek görüp şunu yakıldım Roşengül Aça. Ya 5 yıl cariyandı ben işlep tapkan pullarımı verip.
1: Ay vay.
0: Mektep bulduk ki kaçtaydan pullarını verip. Başta hakkını kılıp.
1: Hmm.
0: Sizin orası aldı gitti.
1: Başında kıttı hem de şu.
0: Yüzünüz kalıp aldanıgan boğuydunuz hem. Bunda çekken pek açınız gibi etmişsiniz mi deken?
1: Başında o kalıdı doğru uçuracağım diken deken de yüzünüz kalıp aldanıgan boğandıken bunu yürüp yürüp kanuni yol bilen bir taraf kılmen değilsiniz mi?
0: Bulduk ya.
1: Bula mı?
0: Hey bulduk ya ötken kaytırma kalacak.
1: O pul bergen, o ispatları boğa mı dağa mı ştapta?
0: Boğa o veşinde pul kaçırdığa vakitli hemisi ya. Veşinde it bergen pulun hemisi ba.
1: Taza yakışık mıptı hem de o kız mı?
0: Dene aşın dep, ben bombs, ben bile arlaşsan arlaş, bombaydıgan boz az kılım şimdi dep dene. Ben pekat bombu da mazır çıdığı çılgım kamı de. Şu, az bek yakışık gördük en çöp o.
1: Ay ünce ola, özünüzü taşlar etmeğe siz mi? Bir yer uklap yudum, bir yer uklap yudum dep.
0: Ekşi oğan dike.
1: Ay hazırma küçük demiş valla he. Bana sen mi ne saç muhabbet de kalbimde muhabbet kalbimde layığım de yürüdüğün vakitleri demiş şu şunda ama şu.
0: Şu.
1: Kim külgün skill demiş işlerinizde.
0: Şu.
1: Cep mi bırakıp yürüptüm dese aşçakladı de ha ha ha külüs aşkıdan etmişlerinizde.
0: Olmuş. Hem o havalda açılıkla doğru gelmeydim de belgen pullarını kaytırıp edeyim hem de. O hem de bizim de dep koygan bilen.
1: Hı.
0: Dikin hem de karıştıran oldak oldak gitti o sizin hem de. Esta, endi. Onun da vakti yirak tokunuyoruz, yakışıyor endi. O karganda yeni bir aldaydıgan birisini tep aldı, desek hem ki onunuz backup kesildi için.
1: Doğru.
0: Açtak bu kadar ha, bunda perez çöğüm, bizden perezimiz açtak. O yeni bir aldaydıgan yeni birisini tep aldıgan buluşu mümkün, Nazer, yen aldığında. Sizin taz aldı, smişinci ile aldıgılı olduk ya da onun da incek neyim kımmağın, aldıgılı olmağın dikir sizde. Hem de bak rastgele desek konumuz bek yetişip bir kıl yeni bana öşü gitseyiz. Hem de Roşengül'den sorup duken siz Roşengül değil mi iken desem bu konumla yap demeydi o kıran. Doğru sel açık oldu iken kıran.
1: Hmm.
0: Madigen kaynatkan mı da doğru astık mı da o otuna kalapına kaynatkan doğru labı. Çokun başka birisini tep aldı.
1: Çünkü ola akıp dursanız bilmeyen adam ne yani neymiş kız?
0: Şu a.
1: Hmm.
0: Ajda kılın hem de. Afilonuzu kaytır öyle oldu gidiniz mi hem de bundak diyen gap koy hem de dedik ki bir oğa valda açılıkta doğru kemmeydi gana iş bu. Yani bekçik bunu aldı vetken bosa aylık ki. Var bir saatinizin başına hem mi ne sonuzda aldı vetken bosa onu çokum sot arkalık mıdak. Bir taraf kısınız bol de. Cuma. Ajda akıp gitmiş sizin. Bob tam da hazırdan başlayıp ben tırışıp karan yakşı pul tepip. Şunu da yakşı umda adamın balları cık. Ajda kılın ha. Cuma. Hazır mı? Vamba var mı?
1: Bilmeyme.
0: Vamba dedim dedi o. Oldam çıkız diye nakşını koyup yerle deyip hayırlı takşi. Ondan mı kamayla aran tuğa baktı. Bu yıklı biterek kalsa az yani.
1: Hazır aral mı kaptı yalıkı? Eskiden otu yaman deyip aş közüp şu kızla körünüp kandağlı kısı şu kalısını ötmeymiş deyip daha.
0: Şu.
1: Daha bir aklım lan, manda bir iş kımam sen diysem hazır okmaydı aş şu. Bütün hissiyat iyiyelip öptü. Şimdi kuala Canobi yolu 5. başlangıçta işkin doktora kanına karab mangada maşallah bek köpken diye uçurun egen gobalan evet. Ettiğinde lagmadan açtık sandağı olu deyip seypidin. Naşt kısınız bu diye bir dönüş polo, lagman, kalıbı kaçaktı, naşt kıladıkallah bakken bu.
0: Yağın gezer.
2: 174 yol üstürüm var, kuankılı, zonada otuzkan aldığı maskülen tan köp.
0: Kaşkar kızı.
4: Yaşınçlar, Uşangülada, Uşuzak'a, yol kavri, şişen köpürüm körü, karışları kılmışta. Maşıllar ses, fakatlı tutulup kaldı.
0: He makul. Tayka.
2: Uşuzak, Uşangül, kuzda yol üstürü, tekrar yolları rava. O bana aldığını sattım ha. Onun kanında arılaş diginin bombaydı onda adamdı. O aşınmaydı o. Güvencan atkan bısa ve işinde yana akıdı. Kongbal atkan bısa akmaydı cuma o şekilde.
1: Aşında bir işler.
0: Vay onda o güvencan kıvet yetiş gereken hep bunlarsa kongbal atmayı. O yakın okşaştı o kandalası.
1: Ondan öz kalap atkan bu
2: sonu tersi. Bağız çoğun yolu. Onu aynı gibi kısırağının bayanlarına yolu yolu kırak banka aynı işte tosun şeyler.
0: Nanhu Beylo, Nanhu Guangchang'dan. Nanhu Guangchang'dan. Nanhu Beylo, Nanhu Guangchang'a manga yolun işte tosluş bağı diye uçanı patime verip de.
1: Çoğu maşın şoförüm şundan dedim. Ben del aşındaydım. Burun yaşlıkımla olsam hazır. Külgüm kildi cümle aşında aşılan kıp yürüp diken ben ey yaşlıkımda hazır. Evet gitti de o bu küllemi de bağlı ucumuzda şunda teselli kıptı.
0: Oysa Allah'a cıkken he? İşte bakıyorlar çoğun bozak. Çoğun cık bul vermez gerek çoğu vallaha. Mektepte. He?
1: Ha.
0: İşte bakıyorlar çoğun bozak karab manga yolun işte Abdumabullah intayın köpke diye avuçlarını özale verip de o.
1: Makul buldu rahmet sizge özale.
0: Anda mao Xinhua Janubi yolu 5-ci başlangıçtan 2-ci doktor xanına qarab manganda maşallah köpke digə uçun gəngə balanğa vardı to. Xoçuanlu. Donghuan Shichangninki yığızı ma Roli Guandao şu yerni quruluş qılıb turub digən şon bek tosulub getib to deyə Polat apanı bu çuruyla aptı. Rahmat.
1: Lushan köçüsü poyezd stansiyası qarab mangan yönlüşdə maşallah köp digəndə boldunuz ha? Zimdiniz mi?
0: Zimdi.
1: Bugün köp uçur bəsəm Məcəpir qoyub bəyəmdinlə ağınamlı qeytib qoysam uçurunu oxub qoyumdunla könlüm bək yerim boldu.
0: Mən uçur bəsəm
1: oxub mu qoymadınla axır iş yorunum kep olay dedim sizlər bilən söyğü azabını birlikdə anlab şundaq külkilik hem qoyğuluq yığılıb etdim lekin deydi o oblet oblet can.
0: Qaysı ağınınızı qoşqandınız?
1: Qaysı ağınınız deyə mana.
0: O ağınınızı qoşqa vaxtında deyib qoyun balan ağınız biz izləb düşərdim.
1: Tepib oblet canın ağınısı deyib durub bunda qat qoyurumtun qılmız. İtfaq yolu qoşulunışda maşınlar köp deyə Erpan can ha?
0: Afra.
2: Evet o çocuğun o bana aldırıp aldırıp etkenlik yapıp bunları da yapamadı bu. Akıyan kendileri iki yıl buna bula.
1: Akıydem ki yıkılayım ben deyip mi?
0: Akıydı ki yıkılıkan bile bekade. Onun akıydı, mayaktan akıydı soğan bile işkil tarafından akıydı soğan bulsa taz yıkılası oldu hiç kişi şikayet durup çoğu. O zaman bir sükülüp bir yıkılısın yıkılığından ne paydısı? Hem işkilisi birbirisi yığılgan bolsa hem de vay hem de dep desek boldu da ha.
1: Akide dep hem de. Onda akide oldu ya dedik bu.
0: Şu. Bu bize akmak çok kaptı.
1: Bu 6-cı kilin ey. Bu şey atalım çı da şöyle manga kızlarla gel kılanla oğullarının pulunu hajlimanla kılayım kanda pul bez hajlime. Dep bunda gel kıp bunda nesiyet kılanla cümü. Dep bu 6-cı kilin uçur yollaptı cümü. Rastlikin.
0: Qağılıqdım şu məkitke mağandıqan 234-cü ölkü yolu nəyətə bək ravanke dəb lauton fə uçur yollab da.
1: Yaşlar yoldu maşınlayacaq digən uçuruna bay yigit əvətib da. Aerodromdan çıxıb sancı yönülüşe qarab mağanda bir çoğun yük maşınısını bir nəz düşüb, kiçik maşına tigib gitib da, çoğun maşına 500 metr aldıq verib toxtab da şu səbəblik tosluş bayı ötkəndikin sancıq çıxıcı yolla ravan deydi uçar da o taksi Niyaz əpəndim.
2: Bizim buna xarik olsun, rəsətlə kanalım dedim,
0: yaxşı
2: mı? Yaxşı. Kulakta kulak yetken, eğriz etken bir atlı bu ötü, mol edildi lan.
0: Namı kulak.
2: Atlı kumbrayı kaysan, damdan üzerine.
0: Namı kulaktan kulak yetken, pulunuzu tecaydıgan. Mol yigirin aptolları. Bizim avtomobil klubu faaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulağa yetken pulunuzun tecaydıgan molu yigirin dep deyiz. Anda bizden Şincanlık Esiltemizde yürüyüş faaliyetimiz katlaşkan oralarını Roşengül Nait Dağdıqlıq dep yordu. Dara daran. Ke başla.
1: Programımızdaki en esil temizleş faaliyetimiz katlaşkan oruğullar olsa birisi Müş Ahmer Vahit un yağı gürüş açıq suların işilti mihmallarına nait yakışı kütüva atkan Müş mihmallarım aşkanısı. Yani birisi ma adıl da sana odaladı ki Şiyu Dodoşa.
0: Ha, Şiyu Dodoşa. Şayıqın avası
1: Yani birisi ma pəsilini ki yeniden işlep çıxırıp azağı sağan pəsil ram işçimliği ağzını aşkan denkin. Nait sərxil, ərxil mukapatla baya. Çokun bir savunma kılışını unutup kalmalıcım ama şu pəsil işçimliği, ram işçimliğin içip olgan denkin. Ha?
0: Nim mükabba çıkıdı, şun dəvət nəsə?
1: Mau Bəhramninki, futbol mahiri Bəhramninki musabıqısında nəx meydanın körüş mükabbatıq erişislə mükabbatının ən qatısı. Aşı nədə bulsa, qayədə musabıqı bulsa aşağıya apırıb silən aşı. Aeroplan biltidini tatıb, yataq tamaq, həmini götürüb apırıb, oyuntub, aylandırıb kildikə. Aşı musabıqı apırıb ki, ən yaxsı şey qatı mükabbatı şükə, cümün. Bugün... Hazırdan özde ma Mr. Merdan uçur yollap da ma boşluk da okuatı demez mi ma Mr. Merdan? He. Bugün meniki ma tecrübem məqlub bub kaldı. Silahı bunda bir digüm kep kaldı. Mağın bir təsəli yıkmam silah. Əmək yıkmam silah dedi ma. Bir tecrübe işləyip da zər. Şuna olay bu.
0: Sizce o skanda o pes oldu o tecrübe? Tecrübe məqlub olmaydı o tecrübe şu...
1: şu... Sınaqdan ötmeydi o.
0: He, sınaqda ötmedi deyimiz onu. Məqlub oldu deməyimiz ona.
1: He. Qayt məqlubiyyət məqlub olğan dikin andın onun muvaffaqiyyətə erişdiğini demə.
0: Siz qandığaraq qımaqışdınız
1: azı nime nime qatmaq. Muhabbətdən ayrılıb getkənlər qında təsəlli qılmız. İmtahandan ütəmgənlər qında təsəlli qılmız. Ayaldan tılanlıqanlar qında təsəlli. Muhabbətdən ayrılıb getkənlər qında təsəlli qılmız. İmtahandan ütəmgənlər qında təsəlli qılmız. Ayaldan tılanlıqanlar qında təsəlli qılmız. Məxsus müşahidə azra izin baxsam bu deyək çünmə. Onda gəp qısaq könlüq bəkrək yaqdım işə vaxt çü. Zneyliymiş şu ayakta.
0: Hazırcı ma merdan bu için mağlubiyet hep şunu yaptı. O mağlubiyet emez o. Siz bir nesini baykıdınız hazır. Anı mandak, manı mandak, manı mandak, manı mandak, anı mandak koşsunuz.
1: Bulmaydı ki hende.
0: Bulmaydı kan. Mıdak mıdak mıdak mıdak nesi oldu ki hende. Aşk kolunuzdaki nesi tak birini minin birini müsü mü? Tek aşı birini mi digil bulmaydı aşı. Ha. Buludukam. Hak aşını çıkaramaya atamdı siz hazır çıkarıp koygan nesinden. Ha. Siz aki onunuzu gidek çıkaramaya avar dedin. Ha. Lekin hazır ma çıkkını başkalar tek aş ne çık bunu kettim yüz kettim tecrübe kıp çıkaramaya atkan ben ama ma tek bu birinim digil bomaydı hazır şu hazır nim boğandım okumaysız yüzünüz karapmaydır tükü etken nurgun yakış tecrübe neticelerimiz var akça sizin ki
1: devamlı tırışan nurgun muhabbet kazangan şahslamışında kayıt kayıt etta mın kettim işki mın kettim işte tecrübeledin ki anda muhabbet kazangan he muhabbet kazangan
0: başta ki Longchuan'da maşallah bak köp diye avuçlarını alım şamıyor ben evet tuttu. Maynak boran çıksa biz kanak mağmaz. De, ne de kaynak mı? Minhua köçüsü ciddi kızıl çırakta tok yok ki. Ya kabu burun kuçur ki. İnavetsiz mi avuçur ya? Maynak boran çıksa ne de kanak boran çıksa da çel.
1: Ama çün imey dey demez mi halkı veymey? Toksikilit dey demez mi? Şuma boran kanda mağımız biz diken gepken de.
0: Onda olsa mağmağ.
1: Uyghur tibabet doktorxanasından aldığının davet taraf qarab mağa yönlüşdən maşallah köyüb digən uçurunu elib can əvətib du, cümü?
0: Hoçuanlu, Tianxianqü, Zhaojing, Daruyinin aldığının Donghuanxiang taraf qarab mağan çağda Bayan Polat canına köyüb uçurken, ha? Zhaojing, Daruyin, Zhaojing, Makul. Ma uçurunu biz hazır mağandan saçlarımız buraya yollaylı.
1: Fatima'nın ağzı uçur. Hazır bir resim tatip əvətib du?
0: Öyüdükken, ha?
1: Uyğunda öy oludu bu, işxant duymamda uçurcan.
0: İşxanike.
1: Qarab durub işxanın öy davatı da?
0: İşxanlıq
1: ya. İşxanlıq kəp anlatma deməkçi ki, yıkaucu. Mən hazır bala məktəb qapırı yutub idarıq kəp buldum. Birinci bub qıldığan işim sizlərinin cıbı oranlarını görüş, qaranla. Mən hazır kürü atman dəmdə, anlatma dəmdə o iş qılıb.
0: Şunda qoyuş, səyvu ki, nə? Yıkau, səyvu ki.
1: Səyvu işlərin başqa olduk ki, nə? Boğaltırken sizdə,
0: ə? Üzünüz yaxşı, ya.
1: Özünüz yaxşı, işxanınız yaxşı, əmləməniz yaxşı dək durdu iş qılıb. Da, qarab baxsa, küllürünüz yaxşı.
0: Muşu şirkət nisbətən, yəkin, muşu oranın nisbətən başlıq muşu şu.
1: Qarama, o güllürünü, şu.
0: Səyvu şu. Bulmaydı o siz gelip kocayılam, bulmam da mı? Neymiş bulmaydı o? Manda çarptım bulmaydı, onda olsun meyli de.
1: Kıgıl olmaydı
0: o. Hesleyemeydi kan gel pulun, açta kıl
1: ki. Doğru ama kocayım özünü bulundumuş, yıkaz hesleyemeydi ki arası. Şunda olduken o şirketlerdi mi?
0: He. Fatime.
5: Sen bir tane öyle konular oldu. O makmuşlar oyunun adını sesim oğlum ağa yönlük. Sosaki sizden karşı yönlükler de oğan gel için.
1: Makul buldu rahmet. Üz sorap kendi üz beymanla dep de ya. Şiyu dodaşan, dodaşan sorap dike. Şunlar bizden inkas kemigendikim buldu beymanla dep. Bir el digen hem de üzün.

0: Tamam Karaganda. Gel bunu durma bir inkasımız ne tapşır aldı ok. Buldu. Ma bir kısım ma motosiklet ta doğruluk kılgan inkasken. Buldu buldu. Ma biz katına saktıldırımızı bir evet eyle. Anlaştılarını ki inkas edip be.
1: Yekende koşuruk
0: yesi
1: karap mağda ya. Maşını bek köp karşı tarafta mı maşını köp kendi gen uçuruna. Badam taksiye eve atıp duyucu mu rahmet sizge.
0: Buldu ma kol.
1: Bugün keçiden, tönö gün keçiden yopurgada yağmur yağıp ettiğen toktap dur. Karanla hava şünçilik çıraylık uçuktaydı mehir buluk he. Yopurgada şuna çıraylık hava çıktı demeyecek he. Maşındaki heridalarının bağın sıra kapı kutulup gitip vardı. Neymiş kudu bilemedim deydi. Tosulup kalan yopurgan diken.
0: İşik keçik kılıp çoğun.
1: He, o pul diken ağırıp gitip ağan diken. Taksiye çıkıp şuna şuna bu atam diken tan.
0: Aylık oyunumuz var ya şimdi tapmam size. Yollandığa mezbullanın sizin tepin aylıkı sual cevap bunda oyunumuz var o şunu bir oynayla.
1: Ha, rast doğru.
0: He, açı. Yollandığa mezbullanın sizin tepin.
1: Tapsınız.
0: He, Nur Ali, uçurunuz.
2: Kırır, yerse tutup kaçardan yolu kere. Donsun halen aldık yollar koşuyor üstüne var.
0: Boldu, Nur, uçurunuz.
3: Kırıcı tıpta tresetçiden yukar bir ay. Taşı yolları mı koşuyor üstüne varken taşı yol dikkatkan normal gaz yer. Dışırası maşı yok ha.
0: Boldu, makle. Kaçkaç her tokumçılık çıraktın ma o ben çoğuğa manga yoldaki kalay mukan toktatkan maşallahğa birer çağrı kollan sol te katnas asılırmız dep koygan bolsanla dep aygo nakıl tep koyli Xoten şehrindeki ikinci aylanım yollarda maşallah bir kadar köp durdu dep ablet Xoten taksi uçur yollaptı bulda andı mene Fatime ne buldunuz? Bayağı mı ne çıkarttım koyduk uçurunuz yine şundan mı kuyasık yok kapıma Fatime Fatime'nin ne çıkarttım koyduk dana siz
1: Fatime uçurunuz kıl çıktı bu musa aç uçurcan çoğu vakti de koymay uçurunuz ne aç nakladı sizinkin körüp köymez hep ökte aç nak
0: Fatime
1: aç nakladı kan bir şipa
0: kalmadı bugün iş kılıp bir kıl kuyama Allah'ım aç nak
1: Fatime aç başak melli de bazır şundak açık yama
0: Vat atma gaptan karan onu ama yaptın ki bana ha bana.
2: Fakat haberden eski kalır kurduğunuz var da üstünden eski. Fakat üstünün kim ağan ki?
0: Fatime hey bak koyduk ya uçurumuzu okuduk anı okuduk. Şahanın gaplarının mı okuduk hemen dedik ko. Şu. Ayırdırım kumağında Musa'yı çantan ayırdırım bardağı yollar avanken. Yupurgu körükünün ki üstüde iğir tosup dedem de o işte deydik o. Yaşımızlar, yasaçlar, mahvagvancı çıkışı eğizde. Maşallah cek diye uçur ne bilet evet tuttu andın tarım.
4: Örmetlik kaldırol anvotlar rastlaştılar topu da sen yakışırsın.
0: Yakışır.
4: Ben rastlaştı dostumla turun sana metin diye dostumla. Aldın bilen hava arayır malumat vermez. Örümcünün yüzün tasatlık hava arayır malumat değil sayılıkça. Bilin ki sizin elsinizce azarsamalı.
0: Makul. Yani tekrar damlık. Tırışmana bıldı. Tırışan diye tas kapım. Tırışmana.
1: Şimdi olay ma o oyun oyun iteyle mi emse?
0: Oyun oynayalım. Onlar dikkat kım Allah ma soru cevap oyunu var. Doğru cevap pekeller geç. Şimdi kaç soru kıldıran?
1: Onda sualını sorayım ben mi?
0: He sualla.
1: Sual dikkat he.
0: Ya beşik yaptım değil ha.
1: Tört kıl tallaşma şu tallaştın birini tallayışla. Bu kandayış diyen de bu mandayış dostlar. Pul muamele toranı saplaştırıp bir kadar istimal muhitini koğdaylı. 9. ayının 7. gününden 13. günü geçe pul muamele terbiyesi teşvikat ettili ki. 107.4 Katnay Sanat Radyosu Cungo Ömür Malmülük Suğurtisi Şincan Şöbü Şirketi bilen birlikte pul muamele bir kadarlık bu iç müşü penne umumlaştırış. Sual cevap hem Türk'ü pahaliyetini alaydı yolu koydu. Pahaliyet mezgili de durmuşumuzdaki tuzaklarını perak etiş, akılan istimal kılış, köpçelikten pul kapçıkını koğdaş katarlık mezmullarını çöğür deyip sual çıkırmız. Sualı cevap besanlarla soğutlağı irşeleyizle. Hem de anlıkçılarının aktiflik bilen katnış yap birlikte bilim ügünü öp özünün pul muameli bir xatarlığının kogdışını karşı alımız. Faaliyet kaydısı her günü bir sual çıkarıp doğru cevap vergen bir tələylik anlıkçımızı bir yürüş, nəpiz, çini çeynek soğukat bir yer alıdı. Daha sonra bugünkü sualı dikkat kılınlar dostlar. Sual. Sual. Pul muameli istimalçıları şəxsi pul muameli uçurunun aşkarınlıp ketkerliğini baykağanda kayısı usuldan paylanışı bulmaydı.
0: Bulmaydı ha?
1: Bulmaydı. A. Vaktada pul muamele aparatları bile alakalışıp yokalgalığını məlum kılış. Hesabat numarını tonlatış. B. Nazaret kılış. Başkuruş tarmaklarına eriz kılıp inkas beriş. C. Özmeyli koyup berip peşkandak tedbir kullanmaslık. D. Gongan organına delo məlum kılış.
0: Müştahımı sualı olsa.
1: Hem müşünayış tuncu bulup yollu kanka bir yerimizde hem de
0: tuncu bulup kaç cevap doğru ha şu. Кайсы жооп?
1: А, кайсы жооп туура. Муну кайта-кайта окуш маажетсиз экен да, буну бул
0: мындай. Алас, жолдоңлай, биринчи жолдоганлыгы бир тогуз жооп келген биринчи.
1: Ой-жоо, кекеттим штапта.
0: А, болду, жолдомаң эмди, эмди жолдосаң билгере элемейсиңер. Кеп болду бул тогуз жообу. Ба. Чын качып жүргөнүң?
1: Адылжан ке.
0: Адылжан?
1: Адылжан тумамды.
0: Кайна Адылжан?
1: Мана, меники да Адылжан чыкты.
0: Э, Адылжан кырасы. Ошто кене? Адылжан, Адылжан
1: исмин да. Адылжан машин хажаны бул кошулуш азыр жараван, мушкин доктор ханың маңдаган жөнөлүшлүк кытай деп кейиндин си деп тун жолу бучур жолдоп апты. Мәшһүр сиз эсле биринчи оп тикенсиз, лекин а деп жооп берипсиз жумы?
0: Э, хата, тогуруп калам керек. Карганда эмсил си бушу 10 сонун эмси си окшумамды ушундай. Түнүгүм сиетти.
1: Адылжан дар.
0: Этлик алмаштырып караң аны. А жоопка я де жооп өзгөртүп тегиз ба?
1: Ай, бу кандай өзгөрсөңүз, мандалы аңлысаңыз, шунда
0: кандай. Аңсы билдөш, лекин эмсил сеип калмасын дейме. Сонун укпогу сени юлусун болду экен булмусчу. Айта кылайлы өзгөртүп тейли.
1: Як, этинин унда эмеске.
0: Чокум этинин муси.
1: Этинин муси миди?
0: О села.
1: Onda olsa hem de şu mukafat Adılcan'a ketken buldu ya Adılcan siz bilen Allah'a kılışı da Allah'a kılışıp sizge şu
0: Çin çeynek,
1: Çin çeynek bir de hem de siz. Hmm. Olasız mı onu? Anmam sizge, al size Adılcan.
0: Oladı, Allah'a kılışıp adırsız, hepsi mi bulduğum boğandı ki. Güçür aldınız mı?
1: Güçür aldım. Ürümçinin uçur yollap da Adılcan mı? Şimdi Hacan'a bir yol tarafına uçur bir girdik ya.
0: Bu oldu. Onda olsa ama aldı ki yol uçurları bize. Ma se cevap bilen.
1: Bir cevaptık. Bir talık Allah'ın bakken silacı mı?
0: Se cevap bilen tuş nimbukette. Hem de kayıtı bir yolla peken basanlar. Cuma rahmet.
1: Rahmet dostlar.
0: Ma yol uçurlarına kaydedim bir yollanla.
1: Ya Adılcanlar yollamanla uçur ne? Ma Adılcan yollap buldu cuma. Ma Adılcan şu mu? Men şu mu? Dert nurgun dostlar uçur yollap gitip silah. Adılcan yollap buldu biz. Numaralarını hatırlayıp evet bulduk müştapta.
0: Ve içini kaçını ayal kişi gibi emem de. Buldum ama bir yolla dep altıncı kilin. Uy.
1: Şu aşına kısa buldu.
0: Adılcan'ın kutunu var.
1: Adılcan'ın mı hem de sınırları bağdu ya
0: ki olmasa
1: eşimiz opsi bağdu ya üydükleri bağdu hem de kanaklımız
0: şula apır pesi bula hem de
1: hanım kızlar besek koçunu da hoşu kit etti hem de ma kuşun koçunu kadirik bekerek ma hanım kızlar yitirdi çü
0: acayip edemler kesilecim amca ay Allah'ım de
1: bana deyiz
0: bu zihir mi dalı mı çin kaçı den
1: o yok bana zihirksiz şunu da huzurlanımız
0: ekşile boğan buz karğızım kemmeydi aşın mukapat boyun kupas bak kim güvesen bir yapıp bürümden mi de şunda zihir ketken derip
1: Sizlerden bizi yürütüsler
0: mi? Bomuz gün de açını
1: kaçacak. Çıkış etmeyi silahsızlar bomuzda. Hepleşmeyi silah için
0: kaçacak. Şey nek? Kazan kumuş. Açın onları hepleşip yürüp
1: değil mi? Sizler tavak koyup bas mı? Açın kandalı nemigil koyup bas. Her bir bomuzda.
0: Kızlık kensildim o. Yine açın onları amrak kensildim.
1: Aç kim kiçek mesela. Açın da çını kaçacak. Açın da öyü cazları elirdin. Hem de öyü şiltadığın perdigiyle. Oşlardın şundan bu huzur alalaydı hem de hanım kızla.
0: Şunu demeyeceğim.
1: Yok şükür de hem de şimdi. Huzur alalaydı. Yok şükür de. Çın kaçlarını açtı. Doktumayı almıştırdık Allah'a batık. Ve demiş çın kaçlarını açında evilip karap huzurunup oturup gittik Allah'a batık. Daha çan tamaklarını usuvilip karap oturup gitmez huzurunup.
0: Şunu meyren kıvat demeyiz şu.
1: Vay sile hemen kepterle karap saat saatle oturup gitsile kasma karap işe de. Gözünlerini bir gözünlerini kısıyılıp.
0: Yeni bir şey daha terakki kısak işkiler birbirimizden gipin çortu düşünemeydiğen derecik bir yerip yetimiz. Fatime'nin uçuru. Fatime.
2: Ayşe o sözden bize ayol dediğinde bir işlemiz boğalık için. Şuna, şunu hatırla işte kazanma sözü de amrak gelimiz. Ayol atılmayı kallayan bir kandal gelinden okumadık.
0: İş kılıp geplerinizden bir yerlerdir. Zeyn,
1: Hem madamın gepini kusur tapkan. Adı uçur eğer vaktiniz imkaniyetiniz yar bergen bolsa şu uçur yollaga net yüz anlık içinden gepidin aş bir gepten bir kusur tip mangan bolsanız uçurjan şu çağdaş muradınızga yetettiniz de. Adılcan deydi men bu kötürüp apırıp ayağımğa çıraylıq bersem yarışıdığandı. Quan qoy körkinin astı qoyışlan yadıravan deydi Adılcan. Hmm, yarışıdı yarışıdı. Hoşu kitadığan boldu da ayağınız ha uçun qaçlarını körüp bopdu.
0: Çıqılıp meni gepimde mi anıqta düşende siz düşenmediniz.
5: Nazaret qılış sovulmaydı.
1: Dilnur, hey Erle, tamam kaçı diyeydi gansile? He?
0: Kaçı diyemez hem de. Şıkkılı. Kızık. Çünkü Allah'ım da ötmeydi aslında. Amrak oğlan Allah'a çok.
1: Aslan ama Amrak ne sanlay bizden kalımızın ötmeydi. Ötmeklik. Nurgun işler kalımızın ötmeklik. Hem ötküzü itimiz bazdı amalız. Hem şindak. Nimleke bu de. Kuhunu bir ketan atrapi. Raman astrak minla deydi. Siz şu aldırmayı programdan düşkendeki işkanına çıkıp oyunu.
0: Hongguangshan yolları

0: Şeq.
1: Şo sizge yaxşı, onunla bir yaxşı bir uçuraş üçün.
0: Şo.
1: Au ketge oxşaydım. Sen oylana.
0: Aşta nim qılan yaxşı, ya, şunu da yaxşının birsini tapsız.
1: O siz bunda yüzsüzlük kılıp, sizin köğününüzü ağırtıp, bulurunuzu hajdı bilip, oldu bilip, sizini bək, bəxtlik olup getişim o, təs əmri.
0: Natayna.
1: Bəxtlik bulsun, ikin təs, onda qığını doğru əməz qo.
0: Nimi de bəxtlik oldu o qağının pulunu pakizap getkərdən, bəxtlik bulmuşsun?
1: Bəxtlik bulmuşsun diyəm.
0: Özünüz yaxşadan bu olamda, bəmmə edən bəxtlik bulsun da poşidin ha?
1: Bəxtlik bulmaydı qala bulmuşsun. Onda kısak taza doğrulmaydı, anda olsun, manda olsun, dümçüsün diyen de geplen kısak mı taza doğru kemmeyi karamış hocam.
0: Onun hem de yüzü bile doğru, şükürler.
2: Bir cekçe tadıl kahve şansın bile koşu sıra lan.
0: Hımm, çoğu.

0: Azadlık yolu da bazanak oldu. Koğuş yolu işte yollar hemen yani uçurun ama. Adılcan Çınkaç mükafatlığı erişken Adılcan evet ducumu. Benim açığım geldi ducumu. Benim yolu düşümü Çınkaçların öyüge. Ekir pese huyum tutudu. Çokum uruşup kalım ben. Otun kiştek nem Çınkaç yap yudun deplu uruş kalım hemen deydi o altın çikilin. Mükafatlığı eriştim dep ekirdi de onu.
1: Ubulcan.
2: Şimdi ayranımı koştuğun yeter Allah ne. Eskisi kepesi yakışık gelmeydi ama.
1: Eskisi ketmesi yaxşısı kemmeydi.
0: Ha, eskisi ketmesi yaxşısı kemmeydi deyip şimdi deydi o bulcan.
1: O ne için muştak arlık etkilerle deyimiz hem de biz. Bir obda ütü atkallar onda deyip zamanla yine cümü. Ulam asasen dedik de birbirisini eski deyip yaşa atkallar kalba.
0: Rus he?
1: Azı bülü yaşa atkallar
0: ki birbirisini eski deyip. Bülü yaşa atkallar da busağlam da oturup
1: çöğü. Birbirisini şunda eski deyip oylaydı.
0: Oy neymişik tekken boğuydum aynı vakit gözüm korup gülüp tekken boğuydum. Aklım kendimge
1: Ketip
0: tosun mu? Ketip duramla deydi kaşıyor musunuz?
1: Kaşkadi yol haberi bak. Kaşkadi'nin mişi yeni şehri meyinçta. Yeni şehir maşallah bek köpte de. Üç çok fikir
0: ekip. Min huacı ya da maşallah sel köp. Diyan uçurun ema ismanız depesiniz upti kesli. Ama uçumuz çoğu. Şunun da çıraylık bir. Kısken bu musa? İsmanız dep birin ha?
1: Şahiyi uçurunuz. Cidide ha?
2: Yıllarıma
1: tutuş yok. Makul. Makul ya. Patigol.
3: Hoş geldin.
1: Oy, Patigol'u da.
3: Tutumla mı? Şopur yoldaşlar sen yaksın mı? Mama kestedim o. Bir yüz yedi de tut. Umuşup oldu. Şunda hoş olup çırılabiniz. Kaçan umuşlar da çözümüz tutup gitken. Mama tümgünün yağızım umuşalgan şey. Şunda hoş olup olan anlayabiniz. Sonra avazımı anlat çek mi hoşal bolalatınız. Ha, sizinle nenge salamet olsun. İşlerinle nenge soluk olsun. Avazımı nenge zırınlat olsun.
0: Ay, rahmet rahmet Patigül Hanım. Rahmet sizge acıma.
1: Peruk. Peruk. Pulni xashlab ketmagan bo'lsa deb, ishga
0: gap. U pulni boshqaga xajit etdim-da?
1: Ha.
0: Voy Farxmo, xil undan gap qilamkin desak siz. Ha bo'pti. Osha tasalli qildi hozir. Siz sizdan boshqa kimga tushunishni tasalli qildi.
1: Shu oblajam ochta dedi hozir. Men to'y qilay 25 yil oldi, ayolimda urushib qasamlam ochta dedi. Ayni vaqtda son tegib, ko'zim ko'rib qopti deb ochta dedi deb. Voy oblajam, ko'nglingiz bak yerim qilib ketmang.
0: Hamma
1: uyda ochta dedi.
0: Hamma sashni deshin.
1: Ochta dedi.
0: Sağ tekkenden o nimi teysem çu.
1: Oştam demdi ki he?
0: Sen asam çu dedi Allah'a.
1: Onda sağ tek... Oğan palanın teysem de başta demdi ki he?
0: Oşta dedi ki.
1: Sağ tekkenden o anı teysem.
0: O tekken bulsam.
1: Kora.
0: Kıl onda ütetti. Sen ne kıpadın bana? Hazır gıçı.
1: Yok ha onda demeydi.
0: Oşta dedi Allah'a bay.
1: Ya onda demeydi.
0: Oşta dedi Allah'a bay.
1: Onda demeydi. Onda deyse inekleri ayakmaya kas kusup demkin.
0: Oy ama kas kusun bu ketmesin o işte.
1: Ey, son tekkendin o palanlık teksen bulmamdım demdi hem de kanki olsun aytam demdi.
0: O deydi Allah'a. Siz kas kustulu çüştünüz adamını korktu.
1: Soran kutumu açtam demdi.

0: bəzi saran qıytıdı ki, öydükləm o. Şunu ola onda qılıb, manda qılıb, apıllarını üyəbiyə xəcləyitib, lotaryalar xəcləyitib.
1: Dilyarcan deymə, uçurunuz. Emdi kepti cuma, mən oğlumcan tor taksi deydiğen bala, neymiş ki yeni bir veçinimde uçur gelirsem mamaydı. Tuğan uxmuduk, muş bilen hazır kivatıdık bana, hazır karapakayla.
0: Dilyarcan.
1: Aa, duyundum gepi izip diken siz hazır bakarayla.
0: Hey, oğlumcan tor taksi deyip uçurla kivatıdık bu musa, siz şu bu gittiniz Dilyarcan.
2: Bir diye tıkkız yol savrenden muhtekcan kudutla arayan kenarın başına az ki.
1: Makul ya.
0: Makul buldu.
1: Guanghui körge say yolda itibak yolu karap manga yolu işte itibak yolu çüşü eğizga yakın kegende sol taraf içi de bir maşın tohta kaptı o şoförde sadi. Katkı menla adıga uçurne Rasul cana vettu.
0: Güzel kaçtışının işi daha çabuk geldim koşuyorsun işte yolla. Şuncilik ravan diga uçurun çünkü makayım cana vettu. Cuma dondalya şızılık oldu maşallah köp diga uçurne mal. Külüp tilin çıkırıva gağınlı uçumuz ismi de ben delikim. Aç evet tuttu. Rahmet sizge.
1: Şahı şımırdın mı? Cülanı aldık geldim. Koşuyorsun işte yollar avan ki. Diga uçurunu. Bir perva. Evet tuttu.
0: Ben Ürümçü'den aldın ötünüp veriş pulu yok. Öz heydep bulanmadan kanunluk tor taksi bulsa ötküz olay degen idim. Bütün resmiyet olukmuş. Uçurunu bir tarık tip elsiniz bu ptiken uçurcan. 135, 799, 32, 126 deydi cümü. Şimdi ötküzü itidigan taksiyiz var dostlar. Apka sanla 135, 799, 32, 126 bile alakalı sanla buludu.
1: Sayılı 5. körüktün mü şu Kualiyin keçe ravalışıp da. Diga uçurunu. Mehmet Ali'ye vatıp da. Mehmet Ali'ye rahmet.
0: Rahmet.
1: Adıma programımızdaki Abdumobil Klubu faaliyetimizge kadarlı kanlıcılar. Namı kulaktan kulakı yetken. Pulunuzda teceydiğen. Molli Yigir'in Abdullah'ı katlaşkan değil mi? Anda programımızın ki muşu...
0: Meyfın koçusu yollar avan neydi Şakırcan he?
1: Programımızın ki... Şimdi anlık esiltemizde şürüşük faaliyetimizde kanal olacak. Muşu Ahmer Vahit ulları, Ahmer Vahit yağları, Ahmer Vahit görüşleri, Ahmer Vahit açı su, Ahmer Vahit organik görüşlerini...
0: İşiltip.
1: İşiltip. Muş tamahını bek okşutup itip. Mihmalla üzülmeydiğen mihmalları maçkanız katlaştı. Anda... Ma o... Adıl Sol Sarayı'nın udulduğu ki... Şavak o. Nimites mi?
0: Şiyu Dodoşa.
1: Şiyu Dodoşa. Katnaştı Şahiganlar kesin şey verip yap kesin. Ayrım kanlılardın tatıp bak. Andı mavo Şincanlık en güçlü temizde şipaletimizde Pesil şirketi mi katnaştı? Pesil ram işçimlikleri var o. Energiya işçimliği. Yenge diyence işçimliği ki. Ağzına sanlı mukapa çıkıdı o savunma kılıçını tıkanmanla. Nekbul mukapa çıkıdı onun da başka muşu. Behram'ın müsabıkını verip görüp geldi kanço. Çıkıdı ayırplandı verip geliş, tamak yatak emini pesel şirketi götürdü. Gipin bölgen ki bunun da masada okuyayım taza.
0: Şunda çaynap yakıldıgan bu olsun. Ama...
1: Siz mi şundan aldıran olup gitip siz? Aldırmağa niye mi kaldırayız siz?
0: Vay testiz yetküzümsünüz kapılarsa ama Gülcü'deki güzel Hayat mı kaplaptı, güzel gülcü mü kaplaptı, bana kaç kettim uçur yollasam, koymadın la uçurumla, uçurum ne, de bana. Uçur çıkmadan dikim işine kapı koymuş, hemisini hoş kılmız dep miye de, ama tez gəkimsak, tez tor taksi ismi oz özgərtip koyduk, çünkü ama Dilyarcan ismini özgərtip deydin la, deyip dikensin sana, özgərtip ettik.
1: Özal uçurumuz.
2: Beni zettip tut, usulcer işin kukudrak havalanma yatışım ama, beymiriz, balladu, tırnak trepler diyorlar havalanma.
1: Oldu. Neman havmada, vaman hav?
0: Yaxşı adam, Rinat baken size.
1: Adaşi, çoruz.
2: Hay, o çocuğa bela tutun atma ha.
1: Bela.
2: Malo, otoyu görürük, kemen toplantı istiyor ama halıktan sıçrayıyor. Müşeri de yapma diyen.
1: Makul buldu, rahmet.
0: Hınan şarkı yolu, Garip'ten şarkı, Hongguan San Karapan'a yolun işte tosluş bayk iğir. Saybıtı kızıl çırak geldi deydim Ahmet Can'dan uçur ya, rahmet. Aslı şehir içi Ravan Kiyan emes mettigendi Gavcağa karganda, deyip ma kıyım can şuna deydim. Biraz emmisi say yolu, Gavcağa açık olup, bazı şehir içi kıl Ravan bop kaldı şu. Deyip ken bana, Aynur Hanım, İsmail Can'la uçurlarını gördünüz mü?
1: Ködüme bu kızı koy, sen onu da demalıcım ha.
2: Yakın daha alın da, usulcan balansı.
1: Yaxşı.
2: Rüsen gül kızı yaşıma.
0: Yaxşı mı?
2: El kızı mayının bazı çıkı olma, bizim daha tüse, kanda sütüye kapamayız, demem bile. Anlamaydı.
0: Buldu. Aşınan bu nasıl verdik bir uçur bay yetküzeyliği hazır ha?
1: Yetküzem siz yetküzem dem.
0: Ben yetküzüm ha.
1: 9. ayının 11. günü may bağız tanışıldı. 9. ayının 11. günü may bağısı tanışıldı. Teyar may bağısını tanışış

0: دي تايلي من اسم الزاز
1: ادي ادم
0: ادي ادم
1: يم ادي ادم بوغونز كي قاغندا مركب تشمع وتقا وقت ادم
0: ادي يا سوغ يا شوز كي اغندو بلكم
1: مركب يا شاب بوبسز دا شنو قاغندا
0: مركب يا شاب بوغان اوخشايد ادي يا شاب ادي من دخبر تورمشنا ايه. ايه. بخت خوشاللق يسقوز كي اغندو
1: اشتا قسنز بولدا باش تطاز مركب يا شويليب امدا اخر اخر كينشال ادي واسنز اشتا
0: Adi yesin buludu.
1: Buldu. Ha, ben bir yaşma adamım.
0: Yakışı o. Şunu hamdan yaşatmış. İşte adi.
1: Adi kıyafet kırveli. Taz mürekkep bu aslı. Kaşkan'ın bağdın çıkıdığın üzüm, anar, encür digendek miyle sesip kaldı. Hem de bir... Benim bir nesinin ki hem de yemme nesi 100% paydık geçe natayın hem de. İbrahim Can'lık. Umum yüzlük elip etka baktı da mesela. Ben o... Rayonunuz şerayeti de. Yağmur selce qıraq bolsa, öyleğin selce qıraq bolsa, məsələn qurğaqçılıq rayonlarına nisbətə aytdığında, bu yaxşı o ümumiyyətlik etqa vaxtıda. Ruşan gül ağı deyişin amma yağmur yağmursun deyib getpardı.
0: Am bu bek talışılğan məsələ emas ki, bu yağmur yığış yağmaz, bu biz uğurlaşdırıb ya ki umuz bizim gücümüz yetib bulduğan işlər olmamğandı ki, onu siz bek talış getmisiniz bu deyib. Yağmur yığıbdı, səbəbdi, yağmur yığıbdı desiniz tügəydi. Yağmur acab yaxşı yığıbdı. Ondan ki, manda yağsa da planlap yağmurlarında oturak etmeniz için şuna benim arıtıkçı gəkğum kəmidi. 12. oturduğunda divan tarafı qarabmağa yönlüşte, yollar şunda koş yönlüşte rəvan deydim. Ay, güzel hayatla uç orayım, ağulculuq ihsan deydim. Mən tək toyqımı deyim, ayalım olmuş, öy kirgen vaqtı bizik tərdi giləmlərini elib, ştonlat qulağını elib kirəm da qurqul kirməz, aşağıda asun deydi, cümü.
1: O gülbəl şəkərini acayip huyu varken ey.
0: Qanda deysiz.
1: O adamın deyin toğra qaranlar. Mən uyumdum ki, işlətməyən çini qaça, yotqan köpə deyəndən məsələ yox. Əmmisini işiltmə. Yeğin çini qaça, yotqan köplə hər qandaq nərsini aval özümüz işiltməyəz. Uyum gəgən mihmanlığa aldı bilə özümüz işiltib bulub, bunun ikin ulaq sepərimiz deyilə qaramağa qaraq. Mən capa tatıb tapqan pulda başqalarının ki haqqı yox. Şunun da aval özəm huzur elişim kerek. Yeğin nərsini aval özəm edin qılıb, bunun ikin gəgən mihmanlığa anda bermədim. Aqça tamaqla baş burnunu usub pus bulub, üz bir qapam yəvəlib, anı oğuşab, mihmanlarını aldıqa çıxıdı çox mühidir.
0: Yaxı, həm də müştəğurluq mu, nurgun gəblə bulun getkə, amma gülbə şəkər.
1: Müştəqıldı, aşı gülbə şəkər, müştəqıldı, çox müştəqıldı.
0: Üzənlərdim aşı öydə, mihmanda kütunla, dəb aşına bir gəblə bulun getkən bir vaqıtladı.
1: Özdür tövbe çıxsıla, dəb mi?
0: Yaq, amdə mihman yox vaqıtladı, mihman gəgəndə öz tövbe çıxıb olib, sən ustamaqını deməkdi o. Mihman yox çağladım, aşı esil-esil nəsirənləni, yaxşı-yaxşı nəsirənləni, üzənlərim işiltinlə, üzənlərim öydü mihman da kütünlə, nəyətə çıraylıq müşnəs qalıranlarını almaşdırıb, çın qaçılıranlarını mında bir özgərtib, öygü bir yenilik tüsüvlən, mında bir mihman da kütünlə, deydiğən, işində bir gəp bu getkən. Həm də şunun üçün əməl qalxışaydım, Gülbəl Şəkər, çü?
1: Onda qəmdə, özümüzdə mihman da kütkül tutsaq, işləmsək bulmasa, Məsələn, çüştüm burun, çüştü üzümüzdü mehmandə kütmək ki olsaq, çüştüm burun
0: çoxum. Sağ oludu,
1: xeyli. Baldıraraq öyü qaytib, üzümüzdü kütüş üçün deyərli qımsaq olmaydı, ama bunu
0: O digininiz mıq toğra.
1: O təz, o ay qızdı digən bilən, əqiqi məsələn, çüştü siz üzünüzdü mehmandə kütüş üçün. Programda çüşbülü öyü gör, deyərli qımsaq.
0: Təzləb aylıq, yeni yotqan körpülən, ilib qatlap, qatlap, qatlap, yığı yedi doyu, üzüge aşığımda kona. Ne pislap ketken, bak tıskamğan, yotkan körpülən yepini du. Onun da yeğilerini siləmi yepininla, üzənləgim yaxsın işiltinla, üzənləgim xəcləcək azıraq bir közünlə qiysun demək cəm demək Bu, şuna adi iş qobun, nə adı mürəkkəb bu gəbni ki?
1: Ya, əmdi mürəkkəb bu, yəni xata onun bir yerlər çoğu, mən siz dey. Mən dəpaqa yüzəmlik oylığım.
0: Ya, mehmanı konusuna çıxınla digən gəpəməz o. Ayrı bittin bu işini.
1: Üzəm işiltib, qondurğanı verim de, asa, üz az yer.
0: Amma konur tüfün vətməydəm de, mehman kəygən ayal kişilər, onda konularını, mandanı qoyub qoymaydı, qaran.
1: Bu işkinə bir burnaq yiyən qoş qoymadı.
0: Kəygən mehman köz tüşkün ətdə pərdin tat, giləm ki çalmaşdırılған xanım qızdan ba. Onda Ma mən təlim deydi, mən pərdik bək amıraq, ayalım yaz pəsildi bir xıl, qış pəsildi bir xıl. Aşındaq pərdilən asudu öyge almaşdırıb durdu. Pərdigən öyünün zindət əməs mi, aşındaq biz digən qışlıq yazlıq pərdilən asımız öyge deyib, şimdi deydi mənə.
1: Əbəbdə, bol da bu gəplən deyişməyəl. Andı da yotqan köpdə oğruq gəp oq qaldı ya, asu. Ma yotqan köpdə ki, vaxt az qaldı ki, onların ki, ma apıllarımızdan uçu. Əzir xil ıssıq öylə, səlin ipizərək tiksanlım bulucu mu? Yoğun, 5 kilo, 6 kilo tikbədən besi verilib bunlar yotqan köpdə.
0: Ya olaylıq pinfan öylən oylab tikdi o yotqan köpdələn. Çünki pinfan öyləgən ipiz nepiz yotqan köpdələ bu buludu əməliyyətdə.
1: İpizərək tiksanlım bulduğunu, 2 kilo, 3 kilo tiksanlım bulduğunu, 7-8 kilo tikdi digən sildim.
0: Bura qapılarımız aşında tiketdən də
1: uyudu. Nəmidə eğir o yotqal digən o.
0: Bir yotqan iki yotqan qəssin buğday paxtlarına aşında.
1: Üç qısım buldu o nə? Üç qısım o. Üşüksün bol cuma.
0: Hazır ne pis kıldan bu kette. Burun aşnak
1: bir yerden. Vay yine aşnak kelen kıldı.
0: Kafa uyturgan dikken çö.
1: Bir geri çelik yutkanın kelerliği dike aşnak kelen.
0: Körpe aşnak kelen bus bulduk olikken.
1: Ne mi diken kelen o?
0: Şundak da aynı kıyaplak git parımız cuma.
1: Şu. Aynı yok emez bu. Turmuşumuzda bir şey. En mühim. Kündü yutkan körpün işletem de. İşletimiz var mühim ike. Mühim ne aşnak kımay.
0: Bu ballarını öyleydiğen kızların çıkırdığı Allah yutkan körp kıvatam siler değil mi siz?
1: He hem de o pakt içildi ama yiyen paktı da çokun bir işkin dikip koydu çö. Yılda. Şu an değmen kapdı.
0: Ne meyli.
1: Luşenci. De. Kırış eğizde işki maşından akaşla kolunu çıkırıp bak tılışıp gitti işki akaş. Laba açarsak kulak kırmadı açıkçası. Birbirisini açta kolunu çıkırıp işki akaş tılışı atıdı. Şunu dağma kılık set akaşlarken o de dili uçur yollaptı cuma. Luşenci da. Tılışı atka akaşla. Mehmet taksi uçur.
2: Salam salam bölge 44. Ben yeterli kuruşunu yavankene.
1: Hı hı. Makul. Çıraylık çını kaçanlığa da uzanlıktan bak. Vay be yumak ders onda digen bile o çını kaçanlığa. Mudur çukurları yiyecek o çıraylıklarını.
0: Sus kaçan o çını yupak kan.
1: Onsa yollur yollar avan Seyfa Hanım çöre.
0: Yumak ders de.
1: İşe misiniz işletmeyen çını kaçanlığınız karap yakın. Şundan mı yumak ders? Bir yerler gidiyor. Aşılığa çokunlu bir yerler bunu bilir. Kırk el yapın çıkranma ya işte. Mudur çukurları bekçek onu. Bazı bir yotkalla çoğu adamın putkonu sundurup etken de eğircimi rast deydi. Bulcılık eksenlerine. Aştak emes mi?
0: Şuna ona ama Unzaut'un aldığı yol koşulunuyor da maşallah köp ötüp kes yollar ravan, erkaçlığın yerler ravan. Doğapça aptap sorsa matançına beş ağırıptı. Dengendekle bir iş, hem ademge bir işin hemisi yıkıp getişin atayın. Şuna en tane toğır düşün ola deydim. Açın kaç mukapatı ilişki adilcan çöşün dedim.
1: İş kılıp Kaşkani Kavaray Bekçiraylık ya bugün. Köp kök asman, sap hava.
0: Yağmurdun kiyin
1: kava. Yağmurdun kiyin ki bir hılnat, çıraylık bir. Noyitken bu. Cuma?
0: Rinat kop demdim ya. Hey, öyle sık dur sazer. Yotka yapın atam sile. Dep.
1: Siz yani böyle 10 yıldın ki yapın dağıl kalsa siz mi?
0: 10 yıl mı kalmam? 5 yıl aldın ki yapın.
1: 7. aydın yapın olsa ne deydin kalsın siz? Hoş kadarlık anlısı anla vatkanınla 174 Katnas Sanat Radyosu'nun
0: Degenlik yolları hazırı Semra programımızı
1: Kadirlik anlayışla bana bir uçurunu yetkizimiz Yani 9. ayınki 6. günü Ürümçü Lopnur Yokursurak taşı oluyor Tiyanşan Galibiyet Olu'nunki Şimali Yığız'daki yol bölgede kar yağdı Ürümçü Katnas Sakçı Tarmakları Şopur Dostlağay bu yol bölgeden ötke vakti da Aptomobil Sörütü'nün asılı tep Bir hatlar ağırlık saklayıp ihtiyaççalık bile Aptomobil edip Bir hatlarlıkı kapalatlı kılıçını eskerttemdi Anlayışla mesela bir noktanı eskerttemiz Hem şu vakitlerden hem demek kar yağışın başladı dediğin gibi de bu yolu Hem de Ürümcü Lopnur Yokursa'ya taşıyordum ama o Ürümcü bilen Yani ben Şimal Sincan'ına Cenab-ı Sincan'ın tutaştırdığına ait Muyum yollarının kibri Bu yolda bana da aptomu bulan bek köp Hem de kışlık çak ne Aldımız 10. ayına oturuyor Kendimiz 11. ayda almış durumuz hem de May yol bölgünün ötke vakti da bir hatalık alayı dikkat kılaylı Hem de köpüncü bölekleri tağlık yol Hem de tonalın kırıp çıkıdığan kırıp çıkıdığan Yerlerimi biraz çıkarak Tonalının içi de yakşı Süretini sel bir kontrol kılıp Müştak bir alayda havarayı akvalları gamda köpürek uçurup durmuz. Kar yakkan, yağmur yakkan, yol yüzünü azırak bir muzdudugan akvallar buldu. Muş yolda devamlı mağandığın anlayışla eskertedigimiz. Bulup muş şu balgın taygıcı boğarlıkta. Ürümçiden balgın taygıcı boğarlıkta muş tağlıq rayının içindeki yol bileklerde alayda bir ihtiyaççalıkla yürüyle. Toxtama hazır tonalığı kırgıl batı mı? Tonalığın çıkı mı? Çıkka vaxtı da yol teyli kalkıp gitip kalsa bu mayda ödep söyledin sel aldın astıl deyip. Rolunu sel çınarak tutup. Sel uşarrak alette. Haydeyle demekçe, muştaklığa alayda bir dikkat kalmasa. Çünkü tonalığı kırgı vakti, tonalığın çıkı vakti, alayda var ayak valası da yol yüzünün perek beysel çoğunluk kaldı. Çoğun.
0: Doğru.
1: Gırtıl teylip yoldan çıkı gitip kalkma maşınsı üstü koyup ya ki yol gırvakları üsveyle bir maç avarçılık olmuşsun demekçe. Sen uşarrak bozsak, aptomobilin sörütünü muhafık kontrol kısak, demek ki bende alayda var ayak aslı da yakışın bana alayımız. Özal.
0: Özan uçurun aldı.
1: Ya siz bir niyet güzel.
0: Özan uçurun aldı.
1: Ya siz bir niyet güzel.
0: Vay Özan uçurun aldı değil ama.
1: Bu uçurunun aldı diyor. Özal kançılık adam diye bunu nasıl ama uçurun niyet güzel
0: Özal köylünüz kemsin hem.
1: Kemeydi ama şu an yakın depti.
0: Şimdi ama 9. ayında 12-13. Günleri Ürümçü'deki kısmen yollarda katnaş kuvaklık çek koyuldu dostlarcım. Ürümçü katnaş sakçı ve işin omvi supsuna uçu olarak asaslanganda 2026 yıllık Ürümçü marafoncu görüş müsabıkası 9. ayında 13. günü. Çüştüm burun saat 7:20'de başlanıdıkken. Müsabıkanın bir hatar 13'lük elip yeri sıkı kapalatı kılış için Ürümçü şehirli Gongan İdarısına katnaş sakçı başkuruş tarmak atırdı 9. ayının 12-13. Günleri müsabıkı münasebet yolla karta vakı yol bölekleri gibi bölüp katnaşkı vakitlik çakoyuş tedbirini kullanışına karar kılgın. Hem de musabıkı mezgildeki katnaş başkuruş işleri tövendikçe musabıkı musabısı ve başlanış ahırlanış noktası vaksinasyonun test kılış ihtiyacı asasen 9. ayının 12. günü saat 7:30'dan başlayıp 9. ayının 13. günü müsabık ahırlaşıkça marafonç yürüyüşe ait meksus kinişkisi ve optimobil ve kadımlardan başka optimobil ve piyadeler tövendeki belgelemedeki vakit ve yol bölekleri boyunca yol yürüsü buludu. 9. ayının 12. günü saat 7:30'dan 13. günü saat 15:30'dan marafonç yürüyüşünün başlanış ve ahırlaş noktasındaki esleyelerini uğrunatış ve müsabıkların keyin ilvitiş işleri sebebinden Hongguangshan yolu yani yığın körgezme oturkoçisinden yığın körgezme çoğun yolu geçe. Yığın körgezme şarkı yolu yani yığın körgezme oturkoçisinden Hongguangshan yolu geçe pütüllay takılıdı. 9. ayının 12. günü saat 14'ten 13. günü saat 12 geçe yerin musabıklı marafon çürgürüşünün ahırkı noktasında test kılış ve musabıklıdan keyin eserlerinin ilvitiş sebebidin. Beijing otur yolu yani BV 3. yolunun Jiangsu şarkı yolu geçe boğan yol bölgünün şarkı yerin asası yolu takılıdı. 9. ayının 12. günü saat 21'den 13. günü saat 14:20 geçe başlanış noktası funksiyalik rayonu test kılış ve musabıkıdan keyin eserlerin ilvetiş sebebidin. Yığın körgezme çoğun yolu yani yığın körgezme otur yolu otur koçısıdan Fengqi koçısı geçe Hongguangshan yolu yani yığın körgezme çoğun yoldan Longtong yolu geçe yığın körgezme canobi yolunun şarkı 1. koçısı yani yığın körgezme canobi yolundan yığın körgezme çoğun yolu geçe Güyhua 5. yolu yani Fengqi koçısıdan Hongguangshan yolu geçe pütüllay takılıdı. 9. ayının 13. günü müsabıkı mezgilde müsabıkı yolu liniyeleri ve etraftaki yollarının kesişi yığızda yollarını nöbet bilen takaş, bölekleri bölüp iç ve diş şekli boyunca katnaşkı vakitlik çay koyuş tedbir yolu koyuludu. Konkret başkuruş tızgırlaş vakti tövendikçe. Saat 4:20'den başlayıp müsabıkı ahırlaşıkça yığın körgezme otur koçisi yani yığın körgezme çoğun yolu edin Hongguangshan yolu geçe vakitlik takılıdı. Müsabıkı münasifes kadimler ve optimobillerinin yürüyüşü çekilindu. Saat 6'dan başlayıp müsabıkı ahırlaşıkça Hıbi Gerbi yolu, Hıbi Şarkı yolu. Şinti koçisi vaktlik takılıdı. Müsabıkı münasebetsiz kadımlar ve optimobillerinin yürüyüşü çekilindi. Hem de mühim eskertiş. 9. ayının 13. günü Ürümçi şehirde 2026 yıllık devlet bir tutaş kanun kesbi salayet imtihanı maskademde ilinudu. Kısmen imtihan noktalarının imtihan berişke beriş liniyeler bilen bu kıytımkı marafon çürüyüş müsabıkısıdaki başkurup tızgırlanan yol bölekleri girelişip kesişidigan bulup katnaşkı belgelik təsir köyüsüldü. Kanun imtihanı katnaşıdigallah. Her kaysi imtihan noktalarına bir iş geliştiği oyunluk yürüyüş liniyesi, tuş mülazimeti ve yol yürüyüşte dikkat kılınan işlerini vaxtı digilip, imtihanına bir iş müsabısını muvaffak planlayış gerek. 9. ayının 12-13 degen maşen bir işlem bir doğru geldikken dostlar.
1: Doğru, doğru. Aslı, marafon çıkırdı Allah, Allah'a təsir kılmayı ayınlıp yügez oldu.
0: Aşındak kendimde, şuna. Ma imtihan bir yerdik Allah'a opkasan ama kanundan imtihan bir yerdik Allah'a.
1: İmtihan boyun bulmadık ya. Öz alıp sorunuz.
2: Merhaba kutlu. Doğuşurken Ruşan Gül Ölüsür bir ülkeye inanmak şiyet kıdırmaya ciddiye geldim yollara geldi mi?
1: Şiyetin gelip ciddiye geldim. Makle. Sayfa sorunuz.
2: Mas Sinal Ruşan Gül Ölüsür kaldı. Ertigende bir şey bir yolda kitabasak var. Ayhan'ın kuzeyli ben aklım oldu. Şimdi adıma yakışı söz mamamattı. Köz şahada yolda da toktap şahada yolda yeri varsak on tarafın yandap çıkıklam şahada yolda turist tezi varken ciddi turumuzda signal diken urup koydu. Gördükilerin vigrap koparatı reklamasında signal urup etti. Herde üç geçen Allah batı aldı da kok getirdi kula. Kok getirdi kırıklı toktap da kaldı. Minacıma yollardı mangamın otel dikkat tutmağıyla toktapan mekin şahada bağışaydı ders oylaydı. Signalım anda yukarı avazdı, beğenmeyle deme.
0: Çinfan yolu koşulun ya dravan deydi Adilcan. Kalayım kan signal urumuz bulduğun nime?
1: Küçükümde tukkalarına uygu basam yotkanın kıyılılığı da öğürlemeydim. Apamını çakırıp yotkanı götürüp dursa onun da ki öğürlü olaydım. Dip dili. Uç olam emez de o.
0: Dili özü oruk küçük olmayı yaşındak çö.
1: Yotkanlığıma bak gelenlikin hem de.
0: Semun saatin aldığı yollar koşulun işte yollar avan. Çinfan yolu koşulun işte yollar avan. Şu. Dedim ki pilon drenca ki bana zaman çiğnemedi demiş kılıp.
1: Aval yüzünüzden kütüng andın başkalarını kütüng oşurcan. Artık ne saklamam. Kiin şiltime deme. Yak hem de mihmanlar gelge vakti diyor. O mihmanlar diye mihman o. Onun diye yaksını vermez. Obdan ne? Dakinim kılgan gepemez. Ama mihman da açlık o bayram gepem.
0: Ya o hanım kızı.
1: Mihmanlar da mı kızgınıp tohta. Mişte aldı bile üzemişim tıklaydım. Mesela keşke yiyem. Mesela bugün mihmanlar da birisi gelse. Yan yotkan köpek gelsin. Tohtama gündüz olsun. Çüşük uykuda olsun. Bir getirip onu alıp getirip. Getirip ders bulam da. Ben maydık o. Çamfon yollar koştan yer yollar avan.
0: Normal
1: yaşam. Gülbel şeker kılgan da el kıttırdım.
0: Чаңаша жол кошулушту жолдор раван дейди тоор такси руз жан э.
1: Тавуздарды тилеп кеп калса бир мехманга дейм. Алдылык уттурсуз дикелек эң жакшы жер
0: болот.
1: Тавуздар бүтүн ой шекелик чыкты да мехмандардын алдыгында уттур жок. Эй, кандай болду? Гүлбай шекер бир тарап кетти уни. Мындак. Эй, болду алды менен жакшысын өзүбүзгө деп.
0: Мында тамак кысым авал дий токтоп тур. Мына көөчтөрүн авал өзүм жеп алайчу деп. Кийилеп шуну алгачында. Я, анда кылмайды Гүлбай шекер.
1: Чаңша.
0: Кызлар деген жакшысын мехманга чыкай деп турду жумун.
1: Қошылынышта жолдар раван екен деген ұшын тор такси роз жана берді. Рахмет.
0: Тұрсын жама бір пача рәсім тартып әуетіп дегеніңіз қайсы жол бөбек тосылып кетіпті ғой. Сіз қалай бір үйгіз машинада қыламсыз ба, автобуста да қыламсыз ба, неме тұрсын жан?
1: Жақсымсыздар, риясатшылар, мен Чаңчун Бейлу. Чаңчун Бейлудан Хангжу Донглу, Бейжің Жонглуғыча жолдар раван екен деген ұшын сөйгі әуетіпті.
0: Чаңша жол қошылынышты жолдар авандай да, тор такси Розжанның учоры.
1: Өлгүн тарапларда машиналар салжы карак кадыга учун сәвлия батыпты.
0: Рахмат. Жаноб азаттык жолдор қошылынышты жолдар авандай да, Нурустам, Людавен жолдору қошылынышты жолдар авандай да, Бухалча мен жолдар кылып авалышып калдым неме? Дегенки тосулушлар бирок бир акырлышып, иш кырдыганлар берип, мектеп эсли кырдыганлар бирок бир кирип дегендек кылып бир равалындак ко бу жолдор. Арылык коюп маңса. Арылыгымызга кысылып алдыган машиналар ишке кыз кеп койсоңуз а ошо жанка. Шунда ачыгым ба жумо ашындакларга. Мындайды.
1: Ишкилеп.
0: Ошо жак колуңуз жайы койгонуз деп эзмечи ашынам кеп сорам сиз эй.
1: О там бу бирнин бувал деген таң алмак дегенди.
0: Ошо агырып кетип калган аяк ишке апчы топ эсип жаткан качкучуларым карап көңүлүм ерим болуп калды. Саламатчылык эмнеде муйим экен, качкуч уткан көрпөлөрүн иштеткил болот экен эмесмо. Ыгып келсе экен маңлар саламат болуңлар, өзүңөрдү жакшы күтүңлар деп азым азизем шундай учур жолдопту жумо.
1: Ой, уну иштетмесең башчыны качылап абдан турмам да ашын шилтеп алсак болду го көнгөндө.
0: Соңчи кочусумо жолдор аман дейди
1: шакир. Отуруп калсы жумо, котур. Үзөңөрдүнүнки качкучулар менен чыгышамбай ашак тизип коюп токтом, мен эмне кылмыш иштетмейм. Мужин бир ишти түйтөй деп, ой туз тумамды качкучаңлар жок болсо го, очумлап бир нерсе жеп аткан болсаң го, токтом мага качкучун ишилтей десең. Ишилтип аткан бир обдан качкучаңлар ба. Аяк тизип койгонумо жайып обдан туруп атты. Эмди бул ан ишетсең болгон эми ой үзөңнүн нерсе менен чыгыша алмайдыган болуп калсыз жума. Хыял кылып берип, унда чоң бек чоң кырлап унда хыял кылмаңлар. Унда сал үзөңнүн чырайы карап бир кылып кетсиздер.
0: Чаңчун жолу кошулунушта жолдор раван экен деген учурун Анкара айтыпты. Рахмат.
1: Макул. Экинчи айланын жолдору кошулунушта жолдор раван экен, экинчи айланын жолдору.
0: У деген үзөңөрдүн жакшы күтүңлар деген кеп бул. Хакка унда кылмай үзөңөрдү кылыңлар деген кеп эмес. Үзөңөрдүн унутуп калмаңлар, үзөңөрдүн жакшы көрүңлар, силерми эсил, жакшы нерселерге лайык деген кеп бул.
1: Макул. Аштыкка лайык экенсиз. Эмин ийип кылып, эмин ишилтип тазалап. 2 саат ичинде качып жоңлашат отуруп.
0: Чаңчун Бейлу жолдор кошулган жерде раван экен дейди Махмутжан таксинин учору э.
2: Жакшы бир жакшы болсун, кулар кайрылып болсун. Мау эсер жолу, яны мау Ходзендин мау Сиякка тарап Карабанга жөнүндө жол курулушуна тарлык кылып.
1: Кашкандын э?
2: Кашкар кишилердин таанын билек болгон тектип кайрылып болсун.
0: Сурайман, унун пайдалы пайдалы. Макул, болду. Тяньшанчу жаожин даадынын алды аттыган бир өссөм тосулуп кетиптике, азыр өссөм яны шунда тосулуп турупту. Дунхайшан карап манган жолуна иштейди жумун 932 нин учору бу, э?
1: Макул, анда Дилнур ханым.
3: Лекин мен аны кен мисмандык качыла, мисмандык кийимлерди факат эле эсмейди. Атам он дейнен мисмандык кийимлерди мен адаттыма кийем. Мисмандык кесип, мен мен адаттым өзүңө тамакларын ичип, жамандан мисмандык кыскырыңыз диян. Аттым мисман өзүңүз мисманда көрүшүңүз керек күндө деп. Мен ошо ойлойт экен мен дүйнөнү.
1: Кандай ойлосоң шунда ойлой бериңиз кыл. Мисмандык кийимлерди кийип өйлөдө жүрүп келе алмайдым. Бишүндөн биярам о мисмандык кийимлер дегенден. О мисмандык кийимлер деген бек биярам туса уну өйдө кийип жүрсө, я катыржам ултагылонбаган, отуруп коопсуз жерде качкан. Чын унда богмак богмак унда кийим бун кан рахат азады кийим кемен да ой дегенде эми кийим кечегиндим кечкич мехмандык деп мээлик түшкөн вактыда мы мехмандык кийимиңиздин бирин кийип мээлик түшүп кеткен кошуна колумдан эмне дейт экен бир нерсени туюптума деп мына деп буярам кылды бу эмне кылдыган силер деймин да рахат жашымамды эмне кылдыганды иш кылып мышада мыштапта эл аңлайлычы болду
4: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, тайлыклык куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүк жай.

0: Şincan'daki seyyade perplındı. Menzil rayındaki mikmanhanda yatakasınız. Menzil rayının belirtisi soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aile kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aile kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
2: Mihmanhanıda signal kişilik. Ama ucurda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körstüdü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 MB'lık tor uyunuzdan hemen yerini kaplaydı. Uyunuzdan erkandak yerde yukarı süretlik, ravan tordun bahirini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahirman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, səpırınızı bir sırdaş programımızdan alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən 2026 yıllık ürümçü marafoncu yürüyüş müsabıqısı məxsus toşuş liniyesi ilan kılındı. 13 məxsus liniyedeki avtobuslar müsabıqı meydanıqı bivasta bardıqallıqı doğrusudaki uçurni deyiktiğinlağı sunumuz, andın par bilən təminləşini toxtutuşini iltimas kılış üçün qandaq şərtlərini hazırlaş, qandaq rəsmiyyətlərini bicirish gerek qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiktiğinlağı boludu.
0: Radio sayayeti seypimizde gayri maddi mədiniyet mirasları bilən sayayet koşulup, sayayet kılış yeni halde barlıq geldi diyen məzmun deyiktiğinlağı boludu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızın deyiktiğinlağı sunuştun aval, ürümçinin en yeni yol əhvaldın silək bir uçur bir vətdəyli.
0: Hazırının özü de sucuduğunca koşumçuli, yani Yingchuan yoldan Beijing'den lo. Abdunum Raylıq Ösmikizelikli Doktorhansı'ndan aldıdaki yollarda Abdumabullah köpkene.
1: Andın Sanfanko Şimali yolu, Yarşancınlıoğlu'dan Çentancan yolu gıca çenip Şimali yönülüştümü maşınla biraz köp yürüyüş asla sürat 15 etrafı da dostlar.
0: Yingbin yolunun her şekilde yönülüşte hazır Abdumabullah köpkene.
1: Nenzen etrafıdaki yol bilekleri şundakla mavo Nenzen'dine. Çiğ can yöngü xarabmangan yönlüştümü maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken dostlar.
0: Longshan kodisi, yani muşu Vayxuan yolu kötürümü körük çıkışı ğızdın, çidavendan lo, muşu Elnab sarayını aldığı kegece, Abdumabullah köpken.
1: Dostlarımız andın mağı Xuanxı yolu, Cungi doktorxanı etrafıdaki yol bilekle, her qaysı kodcılada, mesela Xotten kodisi deyimiz, Yutiyan kodisi deyimiz, maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Onun başka karsa Hınandonglu, yani Beijing oturu yoldan Hongguanshan yolu karapmağa iliştim hazır Abdumabullah biraz köpken.
1: Andın mağı Daşimin tarafından dostlar Şinhuanlılı bile Longchuan kodisi karapmağın yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asla Longchuan kodisi da Koş yönünüşte maşınla biraz köp bulup mumuşu Müncan'ı al diye. Sanşhansı karapmağın yönünüşte maşınla pek köp karşı yönünüşte mi köp, lakin her aldım atırap karap karğanda sel yakşarak.
0: Onun başka karsak Yohao Beylo, Yohao Beylo'dan muşu Yishuan tarafı karapmangan yönlüş, onun için 66. otur mektepten yine menip Yishuan'ı aylındığa muşu yol bölük ki hazırca Abdumabullah'a biraz köpken.
1: Andan muşu Jiju dalo deyimiz var, hem de ciddi kutkuzuş binasını aldı eşkinci doktorhana, maşallah biraz köp, tençilu karapmangan yönlüşler aldı rabal, lakin muşu doktorhanın içi kırış için ücret durvatkan maşallahının sebebiden muşu yolda sen maşallah yürüyüş astı bu atıdı.
0: Onun başka karsak Nanhu Nanlu hazırmışı. Nanhu Nanlu yani muşu ürümçerlik şöyücünü aldı da hazır Abdumabullah koş yönlüştü köpkene.
1: İtibak yolu dostlar muşu dabazı. İtibak körükünün astı Xunbaoşı da Cudiyan'ın aldı tərəblə. Arda uçu tərəbki karapmangan yönlüştü maşınla biraz köp yürüyüş astı.
0: Sayti sürat yolu, sucu yolu kötürümü körükünün astı, her şekil tarafta Abdumabullah köpken.
1: Yen'en yolu Biyancan Bingwen etrafı da maşınla biraz köp yürüyüş asla, yani şu da karapmangan yönlüştü.
0: Onun başka şu iştipak yolu cinin yolda minhua kodisi karapmangan yönlüştü, Abdumabullah köpken.
1: Demek dostlar, hem de biz erişken uçurlamanın müşünçilik, müşü yol bilekleri de maşınla biraz köp yürüyüş asla dostlarının maşını köp yol bilekleri kegende çokun bir xatarlık alaydı, kat kılışını, katnaş kaydı nizamlarına anlık ray kılıp minşini tavsiye kılımız. Hem de veyşin supumuzu uçurladın dostlarına yetküzeyliğe. İbrahim Mehmet deydi, Qashqadın yol xəbiri Şinifa maşını bazarına aldık yollara var, lakin maşını səl köp, nəşriyyat Qızılcıraqda adab uçur veribdi.
0: Rostoqti Xotan deydi, hazır Mianfunchang yolu ravanken deydi, ha?
1: Zühre qarşalımız, Abdurrahman Somkici, sizinmə qarşalımız, avazlı uçurladın mı? Anlaylı dostlar, Nurnun avazlı uçur ba?
2: Oraya gəkdə prəsəsirə, yaxın sürə yol qar deyirək, Longchenci xoş yolu maşın köp ya.
1: Rahmet.
0: Özal deydi hazır muşu Xoşundun minib Dunhuanshan geldim yollar avanken deydi.
1: Ayıferinin dadısı Qashqada hava bekli uçuk taş qurğandan muzdağları şunda çıraylıq görünüp duru atıdı dəb uçur berib du. Rahmet dakika tərəsim tatıp əbətib qoyubdu bək güzəl.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlamadığınızla səfərinizi biz sirdaş proqramımız. Bu proqramımızın tirik və tirit tağlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
1: Bir buyruq bilanla teatr görüşünü, öyünüzün bexatərlik əhvalını hər vaxt görüb duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü, öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpüdanızını östürün.
0: Hürmetlik radyonluğucu dostlar, Vişen Spomuzga kegen uçurlardan dostlar yet güzeyli. Azırna özleyen nurgun dostlarımız yeni yeni uçurlarını evetip de öz halının avazlı uçuru ba?
3: Belediye pütü devamlı olup süreç, Şavşimir, Bəşimir, Cumhurken tarafları yollar, Rabrevan Cengimi, Yeserdan.
4: Makul.
0: Rahmet, sayfanın uçuru bağlayılı.
5: Ana yolu sorkuna usta. Özellikle o şey karaklanmada yeğen toplu
0: kısımda. May yolunu uçurduğun paydalını bilenler dostlar. Bu ise başka bileklerini tanılatmasanlar bu dedikken.
4: Doğru. Hem de hazırının özde abay dostlarımız dedikmiş. Hongguangshan yolu ya. Yani Hınan donlu değil. Çidaben donlu cengici bulgan. Muşu Şinjan Halkara Körgezme Merkezi'ni aldı da. Hazır Abdumobullar köpken.
0: Dostlarımız Ma Chichanka usu, Muşu Çınbey Jugendao. Aydırım qarapman qan yönlüşdə maşınlar biraz köprəkkənə yürüş azdıraqkən paydanıb qalanla.
4: Onun başqa müşu Şihuan Gaujalu hazırın özdə Şihuan Gaujalu mutluşuq başlapdı.
0: Beyzdən sıludumu hazır maşınlar biraz köprəkkənə Beyzdən 4-cü yolu maşınlar biraz köp yürüş azdıraq.
4: Onun başqa Beijing otur yolu yəni Xınan donludun qarşı donluq

0: Ürümçidiki buyrutma yetküzüş punktlarının 2026 yılı 8. aydaki katnaş bihaterlikige yat kılmışları hatırlengen kızıl karı tizimliki ilan kılındı. Yakında Ürümçi Şehirlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, Ürümçi Şehirlik Gungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirti bilen birleşip, 2026 yılı 8. aylık buyrutma taksimlap yetküzüş punktlarının katnaş bihaterlikige yat kılmışları hatırlengen kızıl karı tizimliki ilan kılındı. 8-ci aylık kanunga xilof qilmishlar çoğ sanliq ma'lumoti e'lon qilinib, bu qitimqi sanliq ma'lumot statistikasi butun shahardagi 106 buyurtma taqsimlab yetkazish punktini qoplab, har qaysi çoğ asosliq taqsimlab yetkazish yetkazib berish usullarini o'z ichiga oldi. Buning ichida Meituandan 59, Taobao Shangoudan 30, Shunfeng Tongchengdan 7, Jingdongdan 4, Baraydan 4, Mulazimdan 1 Шансондын бири статистика кылынды.
1: Канунга хилаф кылмыштар турдан караганда кызыл чыракны бөсүп өтүш нисбети 50% болуп, бу биринчи номерлик жөшүрүн хавп эсептелинди экен. Татыр жөнөлүштө меңиш нисбети 8%, канунга хилаф адам элиш нисбети 5%, оң тарапта жүрмөслүк катарлык канунга хилаф башка кылмыштар 37%ны ийгилеген. Kızıl çırağını bösüp ötüş buyurutma yetküzüş jarayanındaki en asaslı katnaş kanunga xilap mesele bolup kalgan. Başkurguçı tərəb köp qıttım kanunga xilaplık kılgan buyurutma yetküzgücülerge nuqtuluk agahlandırış berdi. Bir adam özüla 25 qıttımdan artıq kanunga xilaplık kılgan buyurutma yetküzgücüler çoxum katnaş kanunga xilaplık kılışının ziyniği toğır qarab, katnaş kanun nizamlarını təşəbbüskarlıq bilen ögünüp, kızıl çırağını bösüp ötüş, tətür yönülüşdü minish, kanunga xilap adam eliş qatarlıq xətərlik kılmışlarını tüzüş gerek. Töz işini rət kılgallarının zakas ilişi vaxtınca toxtılıp, kəsip kar tizimlikigi kırgız oludu. Kılmışı eğir bulgalları bir vasıta iştin boş doludu. Ameliyatta belki dostlarımız dikkat kılgan buluşu mümkün yaşarı. Ma katnaş sakçılarımız xeyli uzundun bu yan. Məxsus müşü toksikilikla qartda şunda mı? Müşü meyli bey meyya ki kuydi toşuydugan veya ki başqa hər xil toş mülazimeti bilen şoğullandıgan. Müşünda katnaş vasıtlarına nisbətən naiti tertiplik tüzəş xizmetini qanat yaydırıb atıdı. Biz mi yoldun ötkəş katnaş sakçılarının müşta toksikilikla tosup ulağa kanun sözləb atqallıqını əgər qılmış eğirraq bolsa kanun bu içi icra qıb atqallıqını şunda mı? Məsələsdəki qarda körəb durub atımız dostlar şunlaşqa bolsa atanlamı toksikli dəydəydiğən balları şundaqlı ailə təbəlirgi qarda başquruş tərbiyəni küçəydişini çindilimizdən ümit qılımız andan ailə təbəlirimizin içi də məylimuşu tez yollanma yetküzüş və ya ki vəymə yetküzüş xizməti bilən şüğullandıqan Perzentlerimiz bu qasa, çoxum katnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılışını cekiləyli. Birinci bolub özümüzdən. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Hayati bihatərliki. Özümüz və başqalarının hayati malmülük bihatərliki üçün hər vaqt katnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılmasaq bulmaydı. Kozu kündü sunmaydı. Künü də də, vay nimbulti, mən tez manqanqa işinim bulmaydı. O da boylayımız. Uylumuqan bir günü aşında səl dəqat qılmay qalan. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Şopurlarının maşinsi, maştalı tikketken aman, maşini emez, şu veymeyi yetküzdüğün veya ki, şu tez yollarını yetküzü vatkan, toksikli de eydigen şopur, bence eğer zahminindu.
0: Doğru.
1: Şunda mı?
0: Hem de her kaysi programlarımızda mı, şu anlıkçıla deydi, şu başkomaydı, başkomaydı deydi.
1: Emeliyette başkomaydı. Nemini
0: başkomaydı, bana muştak başkurdu. Demek, şu tez yetküzüş kadimlerini, abayakı, sallık malumatını okuduk mesela 59. Bu pekat bir ponkutun işçilik, ponkutunu deydi, 59. Bu ponkutun işçilik nurgun.
1: Tiz yollan yetküzgüçüler bağ mesleğin müştak veyme yetküzgüçüler bağ dostlar.
0: Şununla bunu mu bir taraf kıldı abay mı biz mi makalda okup öttük mesela karı kesip partizimliğe kırgızıldı. Kılmış eğir bulgandı bir vas işten boştudu. Demek müşündak tedbirler bağ dostlar.
1: Başka kin mesela ma veyme şirketinin çıkıp başkası da işleymedisi mi? Atizimlik çıkıp kalan buğankin. Kin müşü... kesip bilen şoğulunuş imkanı itimi tazı bulmaya kalan bakıp durdu. Yaşar şunlaşkı dostlar. Hayat tolımı kımmetlik. Çokun biz hem nesinin aldığa bir hatarlıkımızı koyuşumuz gerek. Şundan mı hatırcanlıkını koyuş gerek.

0: Ma bir anlı sosumuz şoför izleyken, taksi şoför izleyken, özünü müşü şiysen, Vantay Yangguangcheng, müşü atıraptın taksi ayrışını kalaydıgan, ma resmetör tuluk boğan şoför ustanla olsa, ben bile alaklaşsa, olmuş bir aydısak deydi. 176-09-00-13-97, 176-09-00-13-97, degen numaralı alaklaşsanla bulduken. Şeyhun Donlu, Koşyalınış Diyolar Avan, dege uçurunda Tor Taksi Ruzcan'a verdi. Üçtürpan naiste şar şar şar şar şar yağmur yağıtı demse dep tursun cevap çıralıp da buldu. Nur şorunuz. Nur. Garbi taşka aylan yolları koş yolu istiyorlar avanken Nur'un uçuruyor. Anı 2007 yılındaki şidey yağırını neç bulgu asak buludu Tursuncan dep pekem olsa dep yollapsız. Bu Tursuncan bir telefon kıvaysa anlıyordu ki. Roşengül katnaşmadı mı dep ya Roşengül bir kulgum anlamayıvatı dep doktor hana ketti. Bir kıl anlamayıvatı dıma gepe rast açta dedi bir kulgum anlamayıvatı dep açta dedi. Şiçiko terapler yollar ravanken boran hili bek küçlük dikkat kıkmayanla dep Esleme uçur yollar. Esleme av Tursuncan'ı bir yakvatsan zıptıken. Hoten şehirde yol haberi ama ikinci aylanım yolları intayı ravanken dike uçur ne. Mağın işeyen dike anlatıcımız evetip de andı yine yakışımızda riyasetçile minin maçtan bahala peygam bu sana buldu. Tursuncu Ağustan ben telefon kılay da bak kılana. Ma programı katlasında etsin
1: de. Tamam Rıman Etişler de Hidriyaka yakını şahlardır dediğimizin karşılığımız.
0: Rahmet.
1: Kaşkay Kerem Bağın Ağabeyi'nin koşun istiyorlar hemenken Kaşkay'ın Ağabeyi'nin Kaşkay'ın Ağabeyi'nin Kaşkay'ın
0: Ağabeyi'nin
1: Rahmet. Biz vakti kadirler. Bağdırgan meşhurumuzda teyya kıllar, dinlersen teyya oldu.
0: Boldu bahalaydı kaptımın bu lağısı ama Tursuncan. Yıraktı boğaç vakit kubdan karayamayı vatamda o çıkılıp. Sevli, sizden bu çorunuz tapşırıp aldık. Andı yine. Hopla. Oy Özmetcan belki niye bu gitipsiz o? Oy küçük geç şimdi belki kulağa kır turşu kaldı mı bunu açın evetse onuşla. Bu maydike o bulcana evetken numarınız ahir 74'ken o çizisi de. O çıkın birinin bu kaldı gende gep ki o. Aşın ne kıldınız mı? Bu maptı o. Da uşur çiz. Bu maptı o. Tüzük neyim kılın tüzük. Yine bir karsak. Soraydan bir gap haftanın 2-3 günü yani bugünkü günde seyşembe günü bütün vilayetlik şehirlerde şundakını bilmedim Kaşkay'da ol 16 bilallah sizge rahmet. Hoştak mı? Haftanın ikisi haftanın ikisi açta oldu. Tor radyosunu anlap tutsanız bu oldu cuma. Bağlaydık haftam o bulağız yollağını bana ben geldim de tursun cevap şuraya lap da buldu. Ondan sonra yolu vettik. 2007'ninki bir yağır maşinistan bir sıvarken 2007'ninki ya. Ondan başka 2018'ninki Şüeyi'den bir sıvaki ılgardaydı. Şüeyi'yken ılgar nusukse bu maçında neçbil atrapıdı buldu. 2018'ninki Şüeyi'deydi. Şüeyi ılgar nusukseydi. Ilgar tipi bu kaç pul oldu dedi. Bunu mu yollap koyduk? Andı mavo 2020'ninki Kemeroy'den bir sıvaki arlaşmayınlar gidi Kemeroy. Arlaşma Kemeroy. Bunu mu yollap koyduk? Andın mavo Ford'ninki Mangdio maşınınki 2018'den ha 2018'ninki Mangdio Mangdio almakçı kemen maşın ne almakçı neç bulgu keldi o pakız olsa demekçi ke

0: bu maşını bir dep bergen bolsanız, andın minin maşınam ne? Roshangul adamınki biye azırak yaman gibi bakmadınız. Bu Roshangul'un etken sapsaktı. Etken şu başta dedi bu bunu kulgum taz anlamayatı da. Degen de ben de galiba kulgumuzu kırtuş başa bunda itilip kalan bolsam başta buldu ki de. Başta degen de. Yeni bunda karsak. Abdurrahman Kamsom küçüm uçur yollaptı bana. Bunu diyor ammak için neç pula. Yollap koyduk çıma Tursuncan'a hazır Tursuncan bir. Depesin 2018'ninki mıng diyorlar neç pul kalmaya depesin.
1: 2018'ninki şey yaptı.
0: He.
1: 30'un 35 etrafında.
0: 30'un 35 kişi.
1: 2072 Jaguar şey ben yaptı. 8000 koydun 10000 etrafında.
0: 8000 koydun 10000 etrafında buldu ki ne? Buldu. Andım ma o yerken birinci otur, beşinci otur ninki aldı ki yolunu katlaşka vakitlik çakoyga akhalı vakiye dikkat kımayla dedi. Oldu makul rahmet. Andı yeni bir maşına.
1: Şimdi 18'inki münce adaptı 40'tan 45 milyon katıralım.
0: 40'tan 45 kişi.
1: Şimdi 22 tatmayarlı kameri adaptı 90'dan 95 milyon katıralım.
0: Oldu.
1: Şimdi 18'inki şeyi adaptı 30'un 35 katıralım.
0: Oldu. Molly Gırın'ın telefon numarını bana depegen bozalım. Namı kulaktan kulak yetken Molly Gırın'ı sizler bekmaktan alın. Ben bir koyup bakayım. Koyun ha. 13, 5'ten 9, 75, 75. Yaxşı olsun deyip koyarsınız, yaman olsun deyip koyarsınız. Cümle işe tutup bakma Allah'ın kim fikirine. 13, 5'ten 9, 75, 75. Bana evet koyduk. Andı yine, yanılıp durup. Neyim kısak? Dursun can.
1: Şimdi 18'inki münce adaptı 40'tan 45 münce adaptı.
0: Oldu makul. Yaxşım seher ya seçile, minin maşınamını. 2019'ninki Luhu Fashion. Luhu Fashion. O erip taz aldıken almış gettim o. O tipin dep diken ses. Yeni bir kapanmay bir evet yutun ha. A 19'ninki Fashion yolu anlaşımız. 2024 Gırştuğdun bir başını, Gırştuğdun bir suvak ya. Küçük kravusunki. Ma maşını bir bağlap egen bosa deydi. 13'ninki Gırştuğ. İşki tötlük. Anılı koygan gaz var dedi. Cisselin şavsavku fanşan yollar avan. Mao yokur söktaş ol 30. deniyesi yeni. Liyayungan korkas yokur söktaş olun ki. Şavsavku taraf karapmağa yolun işte yollar avan ki adı gavçırını. Lauta evet. Buldu. Andın yine yaşım sefer yasetçile. Minan işki mi o yetinin ki. Fido maçından batıya dedi. Feydo kaç pul atrabı buldu? 2017'ninki Feydo neç pul atrabı buldu? Aşı maşını bir depegen bolsanız. 2017'ninki Feydo he? Andı yine 2020'ninki 2020'ninki Şavko ki Şavko maşına setip Tesla alaydı geyendiydi. Mavo kat gap uzun gap ke Şavkın setip 2000 mavo 20 ninki Tesla maşını alay degen neç pul etrafı tayarlı qısam andin kele setip ağıl bula dedi. Amdı ma Şavkın neç pul aldı şunun qartanda yeğisini bahasdan an evəsiniz lan bulduq. Aldı da man bahaltayla 2020 ninki Şavkı. Bu maşın neç pul etrafı buldu. Sünyam rayonları şimaldan janıpqa Beycan yoldan takemiş Çimaça yolu Şisan Qarbi köçsigicha yollar avan ke degen uçurni. İmam Can evet tuttu. Anda Abdükerem efendi mi? Siz ne mi uçurunuz tapşır olduk bir parça resim tatıp evet siz kaşkayken bu he? Kayadı kayısı yolda tuğunuzun fukamayı kaldık. Bu çınar daraklarının ki yupurmakları baldırlam sağır ışıkı başlattık o. Pusap gitip sakadı mı? Ya ki küzgü baldır kırvaldı mı? Hoten karkaş yolları yollar avan geldi uçurun işin için evet tuttu. Buldu rahmet. Anı mavo Hunyançı yollar yollar avan ki diye avcının Abdullah efendim evet tuttu. Üzüm yemsiler de üzüm yavatımız balda uyan ataytenin uyan ekipim sek moş yazan ki hazır.
2: Bu şirde ağına kandıra kavalan yaşlı böyle.
0: Onda tuğuz mu? Yaşı.
2: Yollar eşkavşımır daşımır trebler yollar avan ki mavdar.
0: Bu oldu makul. Kadırcan'ın maşasını karsak 2015 yılın ki şeyi Abdumatik ot. Mamaşını bağlap eken bu sahadaydı. Bu oldu. Hazır biz Tursun Can'ı yola pireyle. Dursun can bir bağla pesun.
1: İşkimaz zikirminin şalkı sitip tüsağımda bu. Şalkı sitip tüsağımda sunmaktan işkimaz zikirminin ki şalkı olup kalsa 57'nin

0: Bak, yaxşım səhər yasa çıxdım, yəni maçdan keç, kim oldu? Boşa vaxt tuşub qalıb. Boşa vaxt tuşub qalsın, bu ayda çıxsanız bombay da anlatıcı məs. Bu qızı sual sorduğunuz var. 2016-nınki 2000'lük Hollanda. Hollanda kaç pul oldu dedi de, bunu yolla koyduk. Ondan minum. Ama maçınızın ki a Luhu'nun yolu anlatıcımız a tipini bir yolla bir an. Luhu'nun ki manda maçını seyredip jo. Yolla pesans şunun karta andım bir. Bahala pesin tursun can. A uçurtuluk olmasa anın baha perkı bekçonken. Andın köyünüz gerek baha çıkmaya kalışı mümkün. Andın siz mi kapılayısınız digendik jo. Açta kılayla ya. Andı Li Shan'ın ki 10 yaş, 2020'nin ki ma maşını neç bulgalı yaraydı dep yollup siz buldu. Bu maşını mı hazır tursun canı yollup bireyle. Andın bahala poğa maçılarını alayım.
1: 2020'nin şalkı sitip tüsağımda bu.
0: Ne?
1: Şalkı sitip tüsağımda sunmaksın. 2020'nin ki şalkı olupkası 57-55 milyon atırabilir.
0: Buldu.
1: 2017'nin ki fiyo dörtte 25 milyon atırabilir.
0: 25 milyon atırabilir.
1: 2016'nin ki Nisan Lelya Kolukat tattı 15-20 milyon atırabilir.
0: Makul.
1: 2013'nin ki Göğüs'te 2020 atırgan tanımlık 100 adatı 35 milyon atırabilir. 2018'nin ki Mungi adatı 40-45 milyon atırabilir. Şimdi 15'inki Şehir Edeb'de Abdüman Fırtı'ya 15-20 milyon atırabilir. Şimdi 13'inki Göğüs'te 3-20 atırgan tanımlık 100 adatı 35 milyon atırabilir. Şimdi 13'inki Dajon Sisi Argelenti Edeb'de 30-35 milyon atırabilir.
0: 30-35 kişi he? Makul, buldu. Andın yeni maşınlar karaylı. Yakışmışlar, yasakçılar. Ben ma maşınıza... Tankı Sibay, yani Tankı 400 degen maşına. 2023'nin bir nusukusu var ki, neç pul yaraydı? 2023'nin ki Tankı 400. Ma maşını neç pul atrapıdı buldu odayı tursun can. Hazır evet bir eyle, bir bağla pesun.
1: 2022 Lisan Avandat'ta 105'in 110 atrapıdı.
0: 105'te 110 gıcı, he.
1: 2016'nki Kalender'de 70'in 75 atrapıdı.
0: Buldu.
1: 2013'nki Dajon Sisi Argelenti'de 30'in 35'in atrapıdı. 2015'nki Şehir Edeb'de Abdüman Fırtı'ya 15'in 20'in atrapıdı.
0: 15'te 20 gıcı atrapıdı, he. Buldu makul. Yine 2024'ninki 6. ayınınki maşın stambırsı varken yine Şanghay Runway Diyet'te Vuyol'un Şuhan Meçbulgu yaraydı dedi. Buldu. Bunu yenilam tursun can burnum dedi son. Evet koyduk. Anda yine Rozcan uçurunuz.
2: Ulan bir mene tüket kıskar yol karıvasan kaçta etkenin yumru çeldik kuşun üstüler oluyken yine maşının bağını da yaşayacak o.
0: Kani baha maşınınız hemen 2016'nın ki Lesan Lenyo'dan Lenyo bir bati. Neçbul bulavatı da baza bahası edip sorapsız buldu. Hazır yolla koyduk. Mene 2023'nin ki 2000'lük Kia'nın ki Jipo, Ohren. Maylık manın ki bahası neç bile trabı da buldu hep sorup siz bu maşını mı hazır yollap koyduk buna Abdurrahman Mehmet Efendi bu şurunuzu yollu vettik Çınar olsa poska mokşumam da de, boy, hazır bu Çınar deri hassasen de gidek emniyet bağıp gitti 2014'nin ki 7 kişilik Cağlao Ahran Hançbol 20 Buldu bu maşını yolla pireyli bize. Tursun can burup bağla pesin. Ma maşınlarını yollu vettik hemse. Yaşım size riyasetçile. 2019'un ki CRV 1-5 diye. Zavutsır, Aşkuşluk. Oldu, ılgar seplimde geçindi ama. Kaç pul bulavatı da zehir, bazar bahası. Dip sorup siz makul. Bu maşını yolla pireyli. Andı mavi ihtipak yolu koşuyorsun işte yollar avan kendi avuçurunu tapşırı olduk. Tursunca ustamın telefon numarını evet besek buldu Ömercan. Lakin hazır telefon kumağa program akıllaşkan lakin 138 4 tane 9 01 42 138 4 tane 9 01 42 diye numaralı alaklaşsanız buludu. Andı mavo sen kuan taraflarda yolla bu Raman kendi diye uçurun Abdullah evet Abdullah Rahmet ve uçurunuzga. Tursunca hemsa maşallah yolu ve tok. Unutup kalmayı hemsi vakti bağlayalım. Yine karsak yaksımsızlar riyasetçiler meninki mavo Bavucun'un ki 2010 Bavucun'un ki kayıs abdumobili atıpın debiydi ha Markin deplam ancinci yılının ki deplam yüzüp ses Odaklısınız bağlıqlı olmaydı Bavucun'un kayısı maşın size

2019-ninki bovlay. Qancha pulga yaraydi bog'lab bergan bo'lsa ma'qul. 2019-ninki bovlay, ya. Bu mashinachi bir atrofida bo'ldi.

0: Ne var uçurunuz?
1: Rezertte tetrese çile yukarı bir renşon dağcı koşuyoruz.
0: Renşon dağcı koşuyoruz yollar avan. Jodin tarafla yollar avan ki adı gavçun tor taksiye roz canı verdi.

0: Ma mehmanlarım aşkansında kazan kebap çıkam da dep Ankara pani. Ya dümlü mü çıkı dümlü mü? Dümlü mü va? Baş kılıp aşta. Kazan kebapını unutmadım cuma. Hotel Laskoy gaz kaçılaş punktunda normal gaziratı demse. Her makul boldu rahmet. Uzunca.
1: Şimdi 16 içer Nisan Lanyo'da kolhotçu 15 milyon lira bulur.
0: Eksipat?
1: Şimdi 16 içer Nisan Lanyo'da kolhotçu 15 milyon lira bulur.
0: 15 milyon lira bulur.
1: Şimdi 12 içer Şia Zipo. Gazva da 15 milyon lira bulur. Şimdi 24 içer Rumi Diyeti da 55 milyon 60 milyon lira bulur.
0: Aşkım 19 nike bağlay maşınızdan bir suvakaya bakılıp kettin aşkım bir.
1: Şimdi 14 nike Cağla 74 25 milyon 30 lira bulur. Şimdi 12 ke Şia Zipo Gazva da 15 bin 20 bin kadar aldı. Şimdi 16 ke Nisan Lanyo da Kolkotçu 15 bin kadar aldı. Şimdi 24 ke Rumi Diyeti da 55 bin 60 bin kadar aldı. Şimdi 23 ke Tankas Tübey da 210 bin 820 bin kadar aldı. Şimdi 22 ke Lisan Van da 105 bin 110 kadar aldı. Şimdi 16 ke Kallanda da 70 bin 75 kadar aldı.
0: 70 bin 75 kişi ha? Makule buldu. Anda yine. Tiyan Shan Vanko taraflarda qo'shilib ishdi yo'llar ravonka degan uchun Abduxoliq qavatibdi. Oil deydishga dedim 100 ming yo'ning oldi kenda bir. Yaqubjonning bir talab bor ekan. Ikkinchi qo'l bir to'xtiq mashina olay deganda qaysi markaniki qandoq tipini osama qashil ko'rilishi tuvan. Ishonchlik chiqdi bir deb aytgan bo'lsanglar dedi. Tursunjon bir javob bersin bunga.
1: Shuning 19 dan bo'lay deb 35 ming qadrabdi.
0: Bo'ldi. Ondan Audi Q sen 2020 ninki qancha pul bula tunugun anglayan bo'lgan tem dedi. Maqla bugun anglandi ostiga qaytib qo'yaman mana. 2020 yilningki Q sanni bir so'v ekan. Nach bir atrofida bo'ldi dedi. Onda yana yakan Marp idorasiningki oldidan janub taraf qarab meng'ishda qo'sh liniyada yo'llar bak to'silib ketdi degan uchun topshirib oldik. Jinkay vandoningki oldi qo'sh liniyada yo'llar ravon ketdi degan uchunni Tayyar Tor Taksi evetkenken rahmet Tayyar Tor Taksi yana qarsaq mavo yiga 2019 ning 1.5 yillik yiga mashinadan bir suvatdi ma mashina nechi pul atrofida bo'ldi degan savol ekan buni mo Tursunjon bir yo'llab beraylik biz Tursunjon bir bog'lab olsin 9 ning yiga Bo'ldi. Yeni yanglab qarsaq yaxshimizlar, riyosatchilar. Mashinani setib. Nomerda 2 yilgacha bo'lgan orliqdi-chu. Yangi mashinani elib, shuni qo'yib olsangiz bo'ldi. Yangi ma nomer taqsini ishlatgani 1 yildan oshgan bo'g'aydi. Saqlab 2 yil saqlasangiz bo'ldi. Aqcha o'ng'i chiqmaysiz, o'ng'icha mashina bo'lsangiz yangi mashina. Ishlatsangiz bo'ldi. Lekin hamda ya bir nuqta bor-chu. Masalan, hozir setib

0: Зияко нопосуну өткө өткөн машинанын кийин номер тактысыны сактап калдыңыз дейли. Бул машина сап майы кылгулук автомобилдин кийин көк номер тактысы. Кийин сиз эмди мау аралаш менен келген ешил номер тактысы эсе алдыган токтук машиналарды эп калсаңыз, о убактыда маа номерину менен маанын коюп иштетет деп десеңиз болмайт, дейчиби? Майлык машинанын номеру болсо айтчу, майлык машинанын кийин эп иштетсиз. Жинкей вандаанын кийин алды кошлонияр жолдор аван экен деген учурны тайыр тор такси эбеткен экен, рахмат. Анда Ахмет жооп чоруңуз.
1: Жакшымы Риясетчиле, шопур достом, ал Үрүмчү вокзалда таксилар бек көп жума кеп жумалар эле.
0: Үрүмчү вокзалда таксилар бек көп, бия кеп жумалар дейт, э? Менин машинамды немандак аз пулга алдыгамдо, эй, аждак кылып кетти азыр. Экинчи кол автомобилла асасан дегидек, аждак баасы бек түшүп кетти да. Эмди яңы сетип алган, сетип эп планын анын кем бир айыл айдап сатып айтсаңыз бир мунч пул. Түшүп кетти деген кеп. Мыштак кеп. Шинхуа жолу ушу Шаошимырдыки алды кош жолун иштеп жолдор аван экен деген учурун Анкара апаң айтыптыр. Эрес аңлоосуна бүгүн түш саат ушу бир жеримден ички жерим учуп болгонлуктан Үрүмчү шаары Даван шимал жолу Шиюнинки ичиге яңыда эчилган ушу дендир таамдары ашканыста дуюн супумуз аркылуу бир майдан бийбасы көрүшүнө урлаштырдык эмне. Досторубуздунки түш тамак убактыда эмне дендир тамакларга келип бийбасы көрүшүбүзгө катнашышына ва дендир ашканысыныки исил тамлык таамдарга ыгыз тигип кетишине кызган каршы алабыз деп азыр Мәүлүткө муш учурун жолдопту биз жеткиздик эмсе түштө сал туруп Мәүлүткө менен ичкибиз барбыз дендир ашканысы барбыз зумуратым бардо анан силерне түш тамакты ашага орлоштуруп узаланыки пулга тамак жеп кетишиңерлерди үмүт кылабыз анан бийбасы көрүшүбүз катнаша алган болду дендир ашканысы жума мисалы дуюнду көрүш имканияти бар аңлоочуларыбыз дуюнду көрсө ала болду бир жеримден ички жерим учуп алгандыкта дендир ашканды бийбасы көрсө кылабыз ордуна шиюнун ичинде ашадыки шинхуа жанып жолдору башынан акыр кош жолунун ичинде жолдор аван экен деген учурун кулагына маң бе деген аңлоочубуз атан 2023 11 айдан кийин токмай короллану 160 миңга маңган канча пулга жарайды турсунжан бир деппеген болсо депсиз макул деппесин турсунжан турсунжан мааны бир деп бериң эмсе могу 2023 машинасы экен
1: 2019 деп 30-35 миң атрапыда 2020 оди кюштапта 90-95 миң атрапыда
0: 90-95 кичи
1: 100 миңнан алды экендер токтук машинаны максы дейм сендерге кайсы маркени таалашын билемедим деп туруп тестаныки модуш ба модуш 21-22 110 миң атрапы чыгып калды 22 100 миң 105 миң атрапы чыгып калды анан кийин эдиси болду эдиси 2024-ники эдиси келди эдини 2021-ники 110-115 тагы болду аш ушул машинаны таалашсаңар аач марты кашу төрүсүн түбөн
0: болду баян кылкы 100 миң атрапыда сап токтук автомобиль алсам болот э айлык иштетишке деген аңлоочубуз э турсунжан умдан мастетпеди ачы автомобилдагы бир карап бекиң э болбосо ачы турсунжанга эстеп туруп элең мага бирин теппе үзаңды болсо муапык бе депчи ала кылыш номера 138-499-42 нонсенси докторханыныки алдыдын ушу көкөргөн багычыгычы көкөргө баар багыча жолдор аван экен кашкада дейди үч жактык кракеш жууяннинки тарапларда жолла армагайсыз раван акчан э сәуле жолла раван э аштак ойлдук го баги учоруңузду ма 2016-ники шаукадын бир сыпаты 2.0лик шаука те деди 2016-ники шаука 2.0лик шаука экен э буну эбетип койдук нече пул атрапыда болот дейди анда эни карасак жакшымысыңар ясатчылар мененки ливин 2023-ники 1.5-лик аралаш мененгилик ливин дейди 2023-ники 1.5-лик ливин э ливин канча пул атрапыда болду аралашма анда эне еңилаң машинанын бир сыпаты 2021-ники 2021-ники еңилаң канча пул атрапыда болду дейди анда эни карасак бауманыңки санши 2021-ники бауманың саншидин бир сыпаты баума санши Bunun yolu ve doğuk. Bunun bir bağlı person. Onu bu programımız ne kadarlık anlayış dostlarımız. Şu Ürümçiyarı, Çinhua, Cenab-ı Yolu Cahilaşkan, Şahsat, İğiz Boşluğun Ambulatoriyesi alayda talep kılgan. Yani Trig ve Trit tığlarını bazağı sağan Trit Halkıra Soğudu Çekli Şirketi mu programımız ne alayda talep kılgan. Ürümçiyarı, Çinhua, Cenab-ı Yolu Cahilaşkan, Şahsat, İğiz Boşluğun Ambulatoriyesi dükkan dükkanlarda bağı olgan ilik Trit tığları var o. Aşı mehsulatlarını bazağı sağan Trit Halkıra Soğudu Çekli Şirketi programımız ne alayda talep kılgan.
1: Şuna 22 milyondakta 65'te 70 bin katrabıdı.
0: 65'te 70 kişi.
1: Şuna 16 milyondakta 30'un 35 bin katrabıdı.
0: 30'un 35 kişi.
1: Şuna 22'de Tokmayarlı Karolar 160 bin katrabıdı. 55 bin 60 bin katrabıdı. Şuna 19'de Selvin 24'te 30'un 35 bin katrabıdı.
0: Makul. Şimdi ben 16'ninki Donfun, Vubalin, Kolhut, Yetkiştik, Maşam Sataydigen bir bağlap egen bosa. Depsiz buldu. Dursun canım bir bağlap pesine. Hazır yollap koyduk. Onda yine Şinhua Canıb yolu başına akır ravanken oldu makle. Onda yine yeni vuruş çurtla bakken ama bağlantıdan maşallah. Bazen veymey tuşudan balla yine adam bulmaydıken cuma. Baya ben yol yığızıldın on kuburlattım. Yolun karşı tarafının piyadıyla sızgın dessep veymey istedim bir skipla. Tas kaldı soku etkili maşinine. Yine tılla koyup git pardon. Esli piyadıyla sızgıdı. Yötlep mans doğru o. Şaştı attı. Hoten naye. Yeni şehir rayındaki yollar avanken. Deydi o. Bek yakşı isil riyasetçilerimiz idi. 10 gülü, 2 gülü, 18 yıl uptuken. Ne oldu? Aşta oldu Ahmet Niyaz Kırkaşı. Çüşte tamak etedik Allah, neymi tamak etedik de işte, bana bir depegen bozanlığa yaptık ya mağazan, neymi için bileme? Üzünüz aldı bile, üzünüz için ben neymi tamak etedikleyme edip sual koyun ha? Bazı depegen tamaklarından da siz bileme, yetenme, yani kolunuzun kemmeydi kaçla yapalım son. Anda yeni bir kanç maşallah var ama 2023'ninki Lişan'ninki Elliot Pro, mağa maşinin açıp oldaydı. 2019'ninki mağa CRV'ni bağlamıp siz dursun can, kayıtı bağla pesiniz olduğun buldu. Bunun yolu vettok. Ondan Ekber
1: Ahtem. Kalan mısırcan kalan bir izlesin. Sen de alanı yakışık. Siz onu mu?
0: Yakışı.
1: Aksızın havar ayırken otal sürü yağmur yığı bütürdü. Kapak alıp türüp.
0: Şunda abdan yığı
1: bütürdü. Yollarını tutulup. Ve çıkıp. Sen ne mi kettin can?
0: He böyle yığılık havar ayıp oldu ya şu. Aksuğu kepti de keçidin kaşkağı yakkan. Kaşkağı yığı yitip. Hem de aksuğu yığı yitip. Körlüğü kançılık kala hem de. Körlüğüm azırak yağama. Hoten şehrininki bağcı yolları yollar avan ki adıga uçurunu ablet hoten taksi. Evet bu. 2024 yılı 8. ayınki tokmaya arılaş karolla. Tiyen çoğun yok. Başka iktidarı tuluk. Ma maşını neçip ol. 2024 yılınki maşını bir bahala peygam bosa. Deydu. Tursunca emsi ma maşını yollap koyduk.
1: 2019'ınki siyahı 1-5 yıl atarsa 75'ten 80 mi atırdı?
0: 75'ten 80 geçer.
1: 2022 Lişan 57'de Pro adıklı 175'ten 180 mi atırdı?
0: Oldu makul.
1: 2016'ınki Donson Kolkot Tatay Bilet'in 70'de yazdı 10-10'dan 15 mi atırdı?
0: Oldu.
1: 2022 Boğmar Tengsiz adıklı 110'dan 115 mi atırdı?
0: 110'da 115 geçer.
1: 2022 Yenilan adıklı 20'den 25 mi atırdı?
0: Oldu makul.
1: Şuna 22'de Lezen Dap'ta 1-5'te 50'den 55 atırabildi. Şuna 22'de Lezen Dap'ta 65'te 70'in katırabildi. Şuna 16'ın şarkı 30'un 35 mi atırabildi.
0: 30'un 35 kişi ya makul.
1: Şuna 22'de Tokmayarlı Karolar 160 manı manı dattı 55'in 60'in katırabildi.
0: Şuna 14'ninki 3'ün öllük CL Bad'ın birisi varken mağa maşının neçip atırabildi buldu deydi. 2024'ninki 3'tü nöllük cihel bakken bu. Makul hazır bir yola pireyle bize tursun canga. Bir bağla pesun. Onda yeni karsak. Yakışmışlar riyasetçiler. Mercedes. 2024'ninki Buncher EG. Maşına kaç pul etrafı da. Makul hazır bir yola pireyle çoğu biz. 260'lık nusuksi edip yollapsız ben taz ukanmayı kaldım ama şimdi. Tursun can bildik can. Import konulgan nusuksi dedi o 260'lık yollap koydu. Тұрсынжан ойлап берейді азыр, ә? Нәші бұлғы яра екен қане. Аудиінікі Есеннің бірсі бар ке, 2018-нікі. Мама үшін нәші біл атырапыды болды, деп сұрапты. Ауди Есен. 2018-нікі Аудиінікі Есен. Мақылы. Yeni qarsaq, yaxşı mısınızlar, ya seçli. Mavo, ID 3 degen maşinin, daha canlı ki. Ma maşini qandıqaraq çıqa demek ki mu? Buldu, bu ne şu Tursunca mı? Neçin elib setib, əydəb sınav baqqan. Tursunca burada baksın, ha? Ma ID 3 qandıqaraq çıqa deydi o. Qani, əydəb baqalla, dəbbə, əydəb baqalla bir dəbbə son. Daha canlı ki, ID sən. Ma maşinin ki, ma uda yürüyüş müsabısı, kançilik mağalaydıken Zavut'un etkini bilen ma emeliyette yürüyüş müsabısı otursa da kançilik perikbaken Aylık işletişki maskelem diken, kemmem diken Eydep bakalla bir cevap versin he Şu maşinin eydep bakalla en doğru cevap yereliydi Aksu baygımı hazır, yağmur kip oldu, abda yığmadı da Dep alım cevap çöre yollaptı, boldu boldu Ben yol yürürken dikkat edelim ki dikkat kılınla Bazı yol bilekleri belki su yığılıp kalışı mümkün Şu beləklərdə manqa vaxtı da Allah'a diqqət qıxmaq asılı.
1: Şuna 24 saatdən ki, tənçanı qarılığa satmayanlar qatı 55 saat düşünün qədər abidir. Şuna 24 saatdən ki, bəncə iyarlı yönəndə qatı 360-370 madir abidir. Şuna 14 saatdən ki, bir cəlba üstünlük qatı 35-dən 40 madir abidir. Şuna 18-dən odi eyiş qatı 60-dən 65 madir abidir. Şuna 24 saatdən ki, tənçanı qarılığa satmayanlar qatı 55-60 qədər abidir. Şuna 19-ci siyarlı 1-5 yıl əsatda 70-80 mağa atırabı. Şuna 22-ci Lişan 57-ci projekta 170-180 mağa atırabı. Şuna 16-ci Donson Kolkot Katayliyet'in 70-ci yerdirte 10-15 mağa atırabı. Şuna 22-ci Boğma Sençilerde 110-115 mağa atırabı. Şuna 22-ci Yenlandırte 20-25 mağa atırabı. Şuna 23-ci Lizindırte 1-5 yıl 50-55 atırabı.
0: 50-dən 55 keçə, hə? Yağmur yağadı da, şöpürdü səhəb əktiqət xəməyənlə, dəb Roşan Gülxanım uçur yollabdı. Qarğan Aqsu da uçur yollabdısız o deyəmən, hə? Şöpürdü səhəb əktiqət xəməyənlə, yol yürəyli, piyadlə, su çəçirt etməyli. Yağmur yağqa vaxtı da, yollamı səl teylə qaxıb keçədə, səl sürətini asılıb deyib, əgilmələdin maşını qayrıqə vaxtladı. Səl astaraq sürətli qarılmısaq, bəzdimiş yağmurdum teylib, abdumabıl kontrolluğun yoxdudu qaçlar oldu, cümə? Dikkat kımın aslında.
1: ID4'den maşınlar, hakikaten bulduğun maşınlar. Maşınların çok küçük olduğunu gayet aslında Excel. Maşının inkazını yakışıyor, kontrollüğünü yakışıyor. Ondan sonra Volkswagen'ı geldik ona özel ablisler.
0: Tüzük yakıl artı yok o. Tüzük yakıl. Ha, yakışı edecek bu oldu hem de. Onda yine. Korsak. Abbas, Abbas.
2: Bugün doydun ürünçlüğü mangılı bulanı, yollar kınaktı.
0: Yol ehvali hazırca yakışı ya. Lekin ma yukursa taş oldun ki malum beleklerde yağmur yağadı da. Müştak.
1: Şuna 24-dinke bence iyarlı yönünde de 360-370 madir abone. Şuna 18'den Audi E3'de de 60-65 adır abone.
0: Buldu.
1: E3 kanda çıkıdı, E3 neydi yakışı da. Şimdi kullanan bazarda sütüs neydi yakışı olmasıyla. 60 netimandan tatip 80-80 netimandan bulabiliyor şimdi kolları. Şuna 21'lerinin 60 netimandan, 23'lerinin 70 netimandan, 23'lerinin 70 netimandan, 80 netimandan. Mangal kilometre müstel, kilometre az olsa bazı yük kuruldu, kilometre yük olsa bazı seven buldu. İşte bazar seti şimdi yaşı, işki boşluğun bulurgan, aile düşürgan, toplatırsa, toplatırsa, bir malal 300-350 çiçek mağalaydı.
0: Buldu. Onda olsun şehir içi de sap toktu meyan şimkan itim bulduk ya ama şundan ki yakışık ki. Buldu hani ağın uçumuz şundan kararak ki ama 3-4 ağın uçumuz mu özünün köz karşını deyip de o. Hani kağın özünüzün bir aydep sınav yıkıp. Onun için bir kararı. Kilesiz. Kiyanın ki ki işkiden birisi varken hani 2016'nın ki Odosay maşından birisi varken 2025'nin ki Şirinle Esiyet'ten birisi varken bu maşını yollap koyduk. Tursunca ustanın devamı ne? Bazar bahası mı? Ya ki... Bazar bahası mı? Yığvaldığın bahası emez o. Bazar bahası. Bazar bahası yazılmış şu. Bazarda satıdığın bahası. Yani yollar yollar avan ki Adıl Sol Sarayı'nın ki aldım o yollar avan ki yandı gavçun Abdullah efendime verip doğa. 2016 yılının ki Kolhot Çangan yetkiştik pazar bağısı. Kolhot Çangan yetkiştik. Çangan'ın neyin maşinsi Ruzca on. Baya mı bir yollu kantınız a Çangan'ın ki mandan mandan maşinsi edip inek yazmışsınız. Hazır koymuş, çoğunuzu muşbeti yolla koymuş. Ben de gengep ne? Tırsınca kayıt yemir ketimi deyemekken Çangan'ın neyin maşinsi ken. Andım mavo. 2021'nin yinglan maşından birisi varken maşını bağla pegan basar ile 2021'nin ki yinglan pek yinglan ma maşının açıp etrafı buldu dedi Mazda 3 2016'nin ki Mazda 3 maşının açıp etrafı buldu degen sorarken ana kadarlık almış dostlar programımızda mı şu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzun tecaydıgan Molligir'in aptallardan sizlere tavsiye var. Şu tavsiyelerini Allah'a ısrar edersin ama sakın. Abdumobil mi şu Daisu aleti titirse kaysız zapçaslarda mesele körlüken bulundu. Nurgu Abdumobil ilgilidir. Abdumobil Daisu aleti titreş rolde azırak titreş ahvallarına yolukkan buluşu mümkün. Abdumobil Daisu aleti titirse motorda çoğun kaşılı körlüken buluşu natayın. Birinci switch yani hokuasay. Abdumobil'in otaldırışkan mesul uzun vakit işletkenden keyin elektroid uprap yığır derecede karbo yığılıp gelip ot aldırış gücü acizlap ketidi. Ayrım silindirlar yaxşı işlemese Daisu alette abdumobil titreydi. Yine may serpiyatı eşip tezletke vaxtıda küçsüz buludu. Yığır boğanda abdumobil testi ot alıdı. İkincidin bolsa ot aldırış katoşkisi. U amdumuşu siviş yani hokasayını yokur besimlik tokpilen təmirleydi. Katoşka konra buzulsa silindir toluq hareketlenmeydi. Abdumobil Daisu aletler roşen titreş ahvalı görülürdü. Hatta maturunun kaşıl çırgı yeni valıdı. Bu ahvalda yokur süratli yürüyüş intayın xatarlık. Üçüncüden bolsa hava kilapanığa karbo yığılıp kalış. Hava kilapanığa köp miktarda mayduğe karbo yığılıp kalıdı. Hava kiriş miktarı doğru kontrol kılınmay, hava kiriş mukum bulmaydı. Daisu aletler sürüte birden tez, birden astıbıp abdumobil titreydi. Adette hava kilapanını tazılığından keyin titreş ahvalı yakışılındı. Törtüncü dün bolsam şu may pürküş eğizga karbo yığılıp tosulup kalış. May pürküş eğizde tosulup kalanda mayını tumallandırış naçarlaşıp may pürküş tekşi bulmay, erkaysi silindirlerinin işleşi birdek bulmaydı. Daisu alette silkinişini keltirip çıkırdı. Yine abdumobilini motor soğuk alet otaldırgan çağda abdumobilininki silkinişi tekim roşan bulundu. Beşinci dün bolsa hava süzgüç üzüge bek meynetup getiş. Hava süzgüç üzüge meynetup getken çağda motorga kırdığan havanı tosuvelip Arlaş hava nispeti tamponsuzlaşıp, Daisu alette silkinişini keltirip çıkardı. Şunakla hareketlendirgüç gücü naçarlaşıdı. Tursunca. Buldu. Şu emes mi? Ben bayım aşağı dedim. Yaxşımsa riyasetçiler, Rina maşinamını bağlayıp, 2014'ninki Rina, 2014'ninki Rina, 1-4'lük Rina iken, kaç bir etrafı buldu dedi, bunu yolla koyduk. Onda yeni karsak, yaxşımsa riyasetçiler, Mazda'ninki 8-4, 2016'ninki maşinin neç bir etrafı buldu dedi siz. Buldu hazır yolla pireyli bize, Mazda'ninki 8-4. Kaç pul etrafı da buldu o pazarı bahsi diye uçurken bana
1: şimdi 21'inki yıllandırdı 25 madramda
0: makli
1: şimdi 16'inki kolfor çağın yetiştirdi bu çağının kalitesi ben bu maşinimi o yakandım
0: aa Ruzcan kaç yollan yani maşinanızın ismini diye yollu musunuz bulmaydı ki yağmur üzüp bez yağmur çık tesir kılanmaydı o neşbit ki neşbitini üzüp oğam neşbit tesir kılanmaydı yağmur çık tesir kılanmaydı mı Xotan şehrininki koylu yollar yollar avan kedi gavuşur ne? Oblet Xotan taksiye verdi. 2022'ninki Tesla'ninki Model Sen. өлчәмлік нұсқысы деп Майлаев машинасына бағалатмақ шыкен.

0: Uchurni yo'li battoq. Oldin Mahmudjon uchurimiz.
1: Prezident Tetsal qavri ehtimol azob kuni ravon.
0: Ro'zjon chang'an o'shon degan gapni oldidagi gaplaringizning ichiga qo'shib bir avatang. 2016-ningki chang'an o'shon deb mundaq. 7 kishilik deb yo'lang. Emir qaytim.
2: Ha, 174 riyasatchilar yaxshimi? Radio tanguvchi do'stlar yaxshimi?
0: Yaxshi.
2: Ha, shu taksi aytadigan bolalardan bir qo'yilgan gap bordi. Ha, shu bir shirkatningki mashinasi qatnash vaqti chiqsa, ikkinchi mashina bir shirkatning bo'lsa, bo'lishdan bo'lsin degan ba'zilar aslida bir gap bormi?
0: Bati aşdaq gapa. Sug'ur shirkatidanchi. Lekin mau taksi shirkatining ko'p qilib qolsa, keyin bu masalani o'nshidi qo deyman. Qarama taksi shopir do'stlar bir deb qilsin. Masalan, sug'ur bir shirkatning taksisi bo'lib qilib qolsa, bir shirkatning taksisi bo'lib qilib qolsa, ma o'z ish kelsa, ma o'zaro so'qilib ketib bo'lib qilib qolsa, to'lanmaydi degan gapga. Burun ular gapati keyin o'nshigan buni.
3: 2022-ninki tizim modulish topda bazar bas, normal bazar bas top qalsa 120-125 ming tek. Agar sitib top qalsa 120 ming ostida 110-115 ming aralig'ida. Mashina amili ahval qatta, kilometr soni qatta bazar bas bo'ladi.
0: Bo'ldi ma'qul. O'sha g'urtdan ma sher bek qiziq emasmi masalan? Mening nomimda 2 mashina olib kelib, 2 yilsini sug'urtlatgan. Mening nomimdagi 2 mashina o'zaro surkilib ketib qolib qalsa, masalan sug'urtlanguchimi shu odam to'lamoqchimi shu odam bo'lib qolib qolsa uni to'lmaydiganmishdaq masalan o'zingizning mashinasini haydab ketaverib o'zingizning kalisini so'qib qo'ysangiz kalini to'lmaydigan qayoqning kalisi bo'lsa to'laydi o'zingiznikini to'lmaydi masalan haydab ketaverib o'zingizniki daraxtlari yoki tomlarini so'qib yuribyotgan bo'lsangiz unda to'lmaydigan qayoqning o'zi to'laydigan bundaq
3: 2016 marta 35-dan 40 atrofida 2014-ci rəyna bir sətətdə 10 mindən 15 min adrasını.
0: 10 mindən 15 min qəçə buldu. Sadıqcan maşın sözləydi. Fütürünüz tapşırıb aldıq. Yaxşı mısınız deyib? Yaxşı mısınız? Yaxşı durur atamsınız. Teşliqma. Andın yenə. Dostun canım.
3: 2022-ninki tisam modulu işlətdi. Bazar bas, normal bazar bas topqasa 120-125 min təşkil. Agar sitib top qalsa 120 ming ostida 110-115 ming aralig'ida. Mashina amili ahval qatta, kilometr soni qatta bozor bas bo'ladi.
0: Ha. Buning qarta bo'ldi. Ha, ma'qul. 2016-yilniki chang'an o'shon kema bayon qilmoqchiman. Buni mo Tursinjon bir yo'llab beraylar, bir baholab bersin.
3: 2014-yilki rayna bir sitibda 10 mingdan 15 ming adrasida.
0: Ma'qul. Onda 2019-8-yilniki Toyota'ningki CHR'dan bir savakka Bağası neç bir etrafı da bulduğun da o deydi bu maşını mı? Yolu öteyle hazır he. Onda 2025'in kişilerin yesin öliyet. Bunu bağlı bulduk o deyme. Yani şunu dağıtım yemir kıtın bir yolu öteyle. Bir bağlı ve son. Cing ping şu.
3: Yaşım siz riyasetçiler.
0: Yaşım siz.
3: Şu inciğininki. İnciğininki. Şok şok şok. Maşınları kanlara çıka, çat çat çıka. En sen çatını ise, 60 yaşlarımızın dostunu geçen.
0: Ben bir karapakı, bazar bağısı kanlara buldum. Hem de Eydep Bakkal'la mı özününki oyunu bir de baksın? Eydep Yedigen'in ki tesiratını bir de baksın. He?
3: Hoş geldin. Yaxşı.
0: Makul, buldu rahmet. Kaşka ayırdırım yolları koş yolun işte yollara var. Omutluq baqqa kirib qaldı qaranlıq deb. Bu Səbilət Allah bazarı kan bu. Nə omutluq baqdaysız bu yani. Rəsimə Səbilət Allah bazarını tatib əvətib. Onda omut. Hə, ma kəndin tatib əvətib sizə. Nəşbüt bu. Omut deyirkən sizlər bunu. Nəşbüt bu. Omut deyib. Yenə Yeğilsaq TV-ga çorumuz.
3: Bozulcan kapılmayı da karapetine tutulsa modu vayının ki en yenisi Tesla adı.
0: Tesla Model Y'nin ki he? Tesla Model Y. Buldu. Hazır karaydı he? Yaxşımsa riyasetçiler. Minin ki sualımga cevap vermeyi

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizden bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6000 derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Hazır dostlar programımızda başlı olduk. Radyo aldık ki bağırlık anlıkçı dostlarını programımız katlaşık tekliklerimiz canlılık fıçırlarını bir programımız katlaşanla buludu. Kızgın karşılığımız radyo aldık ki anlıkçı dostlar. Şunlarla doğru aldık ki dostlar. Telefon aldık ki dostlar. İmkansız rayonu fıçırlarını yazış arkalık. Diyenizden pinglum beyişinlerini fınşanlı fınşan kılış arkalık programımız katlaşık kayısılar dostlar.
1: Şunlar dostlar. Kaysi yollar ki tevat silah silah ki tevat kay yollarını hazır katlaş. Ehvalı kandak. Tosuluş pahamu yakı. Ravan mu diyendik. Bir hatar yol yürüyen asasta özünle ki tevat kan her Kaysi yol bileklerden yol uçuruyor, may gaz uçuruyor. Ben sana buludu. Onun başka biz bile ortaklaşırken temeler ona bulsa ortaklaşsak buldu. Şunda bu.
0: Doğru, elbette. Dosa, dostlarımız katlaşık da ayırmış. Suallah, meseletle olsun ortaklaşkaş. Kızgarlık yakış paranlarımızdan huzura kaçman kayısıyla. Her bir vaxtınla hoşallık tutulsun.
2: Yollarımızda biz hemra programımız.

0: Şunda olsa Hidayet kız uçurlağa Karapak'a mı doğak?
1: Buldu Karayli.
0: Dostlarım uçurlarını yollaşın başlayıp gittim. Bana bu Karapak sahtigen Nurgun dostlarımız. Oy kilinli töyü çıkınlı bizle karşı öketken dostumuz var.
1: Onunla başka ablacan ha, Adılcan'ım özümünün aynısı o, bugün bek şaşko.
0: Oho, hanım biz bugün şaşı olsam özünüzün aynısı o kattım ha.
1: Bana, veymeyici azizim, ızcıl anlavadım ha, ben mikrofon aldı da baa deydim.
0: Onda olsa dostlarımızın teklif kılıp ettik, dostlarımız muhçurlarını yollaşın başlayıp getirdi de onda olsa da o karsak mı o? Uçurlarımı kapta burbaş diyet güzeli. Sayfadan başlasak tümür yol etrafı yollar avan kendiydi o. Sevi salam yollaptı o.
1: Şunda.
0: Bana Dolkun Ahmet malımın bir uçuru belki
1: anla bakan da. Anlaylı.
0: Siz bırk buyun atacağım bana emisi de.
1: Anlaylı ya. Bana.
2: Bana Adıcan kızı, bana programlarımın katlaştı o. Bana neyin kulağı taşıranınızı kuyar, bana asılın avazanını. Tuttuğu hem şu riyafetinin avazanını şunda koşulup duramayım. Avazan limaç uğmaksa, limaç tapıksa. Bütün bu riyafet kızımın ki ismini, neydi gelirken uskanmaya kaldım. Riyafet çıkan, sizgim rahmet çıkan. Emran uzun bolsun, kızımızın
0: uzunluk
2: bolsun, bizimin hayırlık bolsun.
0: Rahmet.
2: Kızımın avazdan unuttun sen bu tıran mıkallık kımdın. Tatlaya kızımın tıran mıkallık.
0: At vaziri karab menüste tuşluş var dedi Nijat.
1: Onun başka badam taksi, yakşımı Adılcay, yakşımı İdayar kız. Benim devamlı radyo aldı da bayağı yeken şarkı biket aldı da taksi köp, sayahat yolları ravan deydi. Buldu rahmetmiş, yekenlikli dostlarımızmış uçurdu, önümlük faydalanıp kakaysıyla.
0: Yine uçurlağa karsak, Abdu'nun bir uçuruğu ki Longchuan Kots Koşliniye Dravan, ha deydi o.
1: Onun başka Nijat Taksiyenin uçuruğunu okup olduk, ha? Ne?
0: Yine uçurlağdın.
1: Mehmet Ali Vake, Baray Veymey deydi o, ha?
0: Mehmet kim?
1: Kışkadın yol haveri, Beyhu yolları Koşliniye Dravan deydi o, mana.
0: Yine buldu o, mana.
1: Yine uçurlağını yanılıp karsak, Abdu Akımıza, Cula Soğut Sarı'yla aldıdaki yolla Ravanken deydi o. Rahmet. Yine ablacan ne? Sizden muhçurunuzun tapşırıp aldık. Öz halini ki avazlı kuçur vayken anlayalım ha?
0: Anlayalım.
3: Berezi kutup ablacan. Hidayet kız Amerika ağabeyine
1: yaşıyorsunuz.
0: Yaşıyorsunuz.
3: Tudunuma.
0: Yaşı rahmet.
3: Belen tutanın sizin hayırlı olsun. Kursağın toyuza bir kertan içi. Tutanıma ablacaya. Yol sigiri itemiz. Daha ben cinkin bir içini aldım ben hep. Şavşımırma sayılık geldim yollara bence mi ablacan?
1: Buldu rahmet. Onun başka Nurninki avazlı kutur vayken anlayalım.
3: Var izlesin.

0: çötrefesine, yakın sıra yok, her biri şimal taksaylamıyor.
1: Rahmet sizge bege uçurunuzga.
2: Yeni uçurlarını yansak, Şebnem sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Şimdi Hüseyin Can deydu, Xotendi yol uçuru. Uyghur Tibabet Doktorhan aldıdan Xoten Şöyen aldıqca Optimobil'la selcik deydu. Buldu, uçurunuzu tapşırıp aldık.
1: Mem tükamdan bu uçuru vardı.
2: Mem tikam.
1: Rahmet. Rahmet.
2: Buldu rahmet. Yeni uçurlarını yanılap karsam yöman diyen dostumuz yol uçur yeşil. Sen tereptki mihmalların aşkanısın ol dedik ki yollar avan deydu.
1: Veli bu hocanın gün anlamadık ya?
2: Yok anlamadık.
3: Salam derecede bitti. Bu Rıstanski anlısı yakışmışla.
1: Yakışmışsınız.
3: Bunun mağı Kulesi Kavli Radyo'nun program çıkıp kutladığına Allah. Bunun kadar.
1: Bunu çoğuş telefondan şu ekranı tanışıp koysanız oldu ya kıhtıdar ne? Bu bizden ama o IPP'nin tanışılışı normal. Bizim telefonda mazarı kop koyup ekranı itibersek çıkıyor burada. Bu telefondan tanışı gidik mesele, bu IPP'deki mesele mesele. Ruzcan.
4: Kulam durma ya, çiçek atıca çay yaşına kanda avalır
1: ya. Yaşım ses.
2: Yaşım.
4: Bayağı değişim şimdi de yaşına o. Yaşım. Kaç parhan soğuklarına aldı geldim koşun işte yıllar amantan.
1: Buldu rahmet.
2: Buldu rahmet. Teyzullah. Uzun yolluk piketten aldı koşu yolun işte ravan deydi.
1: Rahmet. Öz hal canını gün alıp etle.
5: Belediye Kutup Adıcan, Hidayet Kız Amerika Ağabeyi'ne
1: yakışırsınız.
5: Yakışırsınız.
1: Belen belen.
5: Belen Kutup'un işinin hayırlık olsun. Kutup'un tozu bir kerten içi. Çıkalım Adıcan'a.
1: Abiyem Kutup'a. Abiyem Kutup'a. Büyüm bir gepin daha vurduğun demeyiz Allah kendine.
2: Akbetçe Radyo. Yeni poiz istansı. Cin Kaycu, Lu Şenci'ye taraf karapmanga yönlüş ravan deydu.
1: Öm çıktık yolu mu ravan ki? Dolkun mu alım
2: ha? Onla öyle.
4: Arıcan kızık, kızım. Biz bir gittim tanık et taptığım da bir deyivler. Memiz radyo tanışığım çoğunu 40 yılda izin askım. Ben 80 yılı 15 kurumlu 40 yılı çektik. Ben bir dükkanım bir radyo edip şu pettik tanışa otunu. Her kanda riyasetini ısmından tatıp, cismından tatıp, hemen anlatılmış.
1: Rahmet
4: dolkun. Şimdi aslanım yakışırma.
1: Rahmet dolkun. Rahmet. Teller salamet basa radyo dolkular akıllık. Yeni uçurlarını yakış keyfiyatlarını silah get güzel gen bozak bizem hoş bulmuş. Silah yargan bozak ha. Bizem hoş bulmuş. Bana dolkun malum 40 yıllık radyo araskar kem. Da o kadar basak. Nurgun. Öyle bir 80. yılı 15 gün bir radyo aldım dem de.
2: Şu vaktin tatıp hazır gıcı anlavı tipte de demek bana mışın.
1: Bayken siz cümle kılıyorsunuz. 80. yılı mı? Hele obdan tip tüken siz ya 15 gün radyo akandık.
2: Rusul diyen dostumuz ha. Daha önce bir şey mali yolları koş yolun işte ravanken sen de 11 köyrükten çıkıp say yolu düştüm deydi. Buldu.
1: İdaret kız yakışma yol haberi bir üteydi deydi. Ben poiz stansıda minip hazırmış çiğteyle ulaş. Atan Nuray'ın halık doktorhanısı etrafı geldim, Kızılçırak geldim. Şunçilik ravan yol diyen. Şükün doktorhanına etrafı dedi. Maşallah cıklık yolla ravan deydi.
2: Buldu rahmet. Seyfad, Beijing Cenobi yolu hile buludu deydi.
1: Neyiniz yok? Adem ilip, hazır yeni Hoçezen'den. Hoçezen poiz stansı geldim. Nenguangcan etrafı geldim yolla ravan deydi söygü.
2: Yine uçurlarını yanılaylı.
1: Mahmut boks yok hep gitti. Ba Mahmut boksin kan ba. Uçur vermez hop kaldı şu.
2: Yine.
1: Ma oyl nimdigen.

0: Tokumundan kaldı dedim. Canavarca söylüyoruz. Karak bandını yok.
1: Tokumundan kaldı dedim. Tokumundan kaldı dedim mi? Dövlet yolu 30 yılın ya. Şavsa okudun. Turpangıç yolu arabanda. Lautta.
2: Sevgi deyen dostumuz. Ben Nenzgo'da adam ilip hazır. Yen Hoca Zempo istansının Nenguangcan tarafı keldim. Yolu arabanken deydi. Buldu. Rahmet hücürünüzde.
1: Adilcan Hidayet kızga nakşiz dep tepişini ügütüp koyun. Yağız programı çıkan vakitte ya nakş talep kısak men nakşı izdep.
2: Tapamayma elde ne şu? Tapamayma. Hoş kompüterde bana nakşlan tapalayma. İzdeşini bilmeyme. Onun üstüne bizden programlarımız hem nakş talep kıldığın programlar hem de şunda ko.
1: Doğru, doğru.
2: Yol ufçuru bilen katnaşka dair mezmullar sözlündüğün programlar. Doğru. Şuna biz özümüz koyupayga müziklerini alırsanla yakşı.
1: Şunda belen bulundu. Bir 174 yol uçur itibak görükne hastı koşuluyor. Raban deydi Abdu.
2: Yerken bahçe aldı. Dipan yolu da maşini köp. Azraq tosuluş pa deydi o badam taksi.
1: Muyasser kuyun. Muyasser boğran deyimiz bu kızlar. Çoğun bu havcı bu cen deydi. Çoğun dabıza taraf maşallah intayın köp. Lekin tosuluş yok deydi. Muyasser boğran deyimiz adette. Maşin digenden şehir
2: çirgen.
1: Boğran deyip köyü yıkıp durdun da. Şap şup deydi adette bizim şu. Bu en yaş anlayıcılarımızdan birisi ya bizden anlayıcılarımız için. Özü maşinle şu kızvaldım mı kara meydap koydu kan kızacak. Şu an radyoda biz Muyesser Boran de patlayalım.
2: Muyesser Boran. Yolu çoğru ihtipak görüken asli koşu yolunu işte. Ravan kendiydi o abudu akımız. Buldu.
1: Kendime muhabbetin mesele soraydı galla. Mesele sorsan la. Etkilik programı da uçuracağım. Mesele sorup muhabbet. Muhabbetçi Adil Can'dan sormam sildi kentte. Uçuracağım bütün şu hissiyat işlerinden hemini meselesini çüştük programı
2: iştirip koydu.
1: Uçuracağım pek yakışı mesele yürüyü tuttu.
2: Oy.
1: O da bakarsak 5. köyrükten çıkıp 12. oturduğun kışığı geldim. Yolla her iş gününüş koşuluyun yedir. Aman deydi.
2: Buldu. 171.074 ның авазлык фичори.
0: 174 ның данлык ясакчыларын адымча
1: яхшы.
2: Яхшы.
0: Гәрән юллары хәзер чыкмасын тырган икән.
1: Булды да, рәхмәт сезгә, бәгә фичорыгызга.
2: Яна ма оксуд нимон, ямгыр нимон ягыдыганды дигән ясын. Оксуд ямгыр
1: ягытамда.
2: Ямгыр ягып итте шуның
1: караганда. Үрүм чиргән, куяш парлап чыкты, азак шамал ва лекин.
2: Шуна пейзи я ава бүген. Rozjan'ın avazlık fütörünü anlayılı.
3: Salam, Rıman Etişler Adliyat'a yaşımı kanda.
1: Yaşımsız.
3: Yaşımı kanda. Kaşkari Yolhar Vatan, Kaşkari Çiftin Dostlar'ın altı geldim. Koşun İstiyonlar Hanken. Kaşkari'nin ağlara İzlikler Kırda Yambuğu Şuran Kıray. Rahmet.
2: Makul makul sizge. Rahmet de. Yine Şebnem sizden mi fütürünüzü tapşırıp aldık?
1: İyi, Reyhan Gül'den ne yıkandı?
2: Reyhan Gül'den ne avazlık fütürünü var? Onu da bitteyli ya. Uy. Uy. Ne bir şey oldu bu?
1: Karabaksan koçangıcı yaka. Biz Karabakaylı var.
2: Karabakaylı ya. Ma Reyhan Gül'den ne avazlık fütürü?
4: Yaşım sizler yerketle adım Cani Dayı.
2: Yaşım.
1: Rahmet.
4: Avazımdan anlar. Hoş bulunuz. Ben tamak etkiz anlavadım ben. Yol düşün radyonun aldığım ayrılmayı anlaydı o. Şoför dostlarla enerjisek büyüdü ortak Allah'ın her vakit hemra.
1: Bana Rengül'den ne hazır tesirle bir işçi ailesindeki menziri göz aldım bu geldi bakalım. Safa'da radyo tınşap akımız oturttu. Aşkhanı'da
2: Rengül'den
1: tamam. Rengül'den tamak kıptı. Rengül'den daha bir yaş vaktan aldık. Daha bir paralar anlayan kıpben memzulum daha bir anlayımız diyeyim. İki aylar anlayan Rengül'de. Şunu ulan kandırak akımızdan hazırmış yaptım. Daha mücazları hali yakşıyım. Bunda inak itibak ödü otam sile. Yani yine akımızın mücazı ançı mıçı bir kaj kuş bop kılıp atam da.
2: Kaj kuş kapıyım. Reyhan Gül'lerimiz hazır. Yine gel kıldık o değil mi? Akcan ha?
1: Sakla bakaylı.
2: Saklaylı. Şimdi kay bence de kerem deydi. Anlaylı.
0: Görünce tutuyor. Kocuğu yol havre. Dönmeli yolları koşuyla ravan ke. Tamam. Kapağı çeksinler. Reyata kime? Karma kaçsın.
1: Bunu da rahmet sizge ve gavçunuzga.
2: İhtibak yolu Tianşan Gonyan taraftaki yolları ravan ke deydi. Olmaz. Buldu. 1074 Adilja aka mundaq bir ish va deb sizga bir muncha ko'ngil izhor qildi.
1: Na kim o? Yusufjon mi?

0: Vita janı bu yıllar evan daydı oydayıp kızı.
1: Haa, Şakir canı. Onun başka kaplanın ki avazla kuşur kepti o anlaylı.
2: Mesela kafe yazıyım, akşam yolu çenke çıktı. Kısa yolu kudadın, kalsiret çıktı, memnak kırışarı dinleşin diketsin. Resmi yetsin de dedi. Hem de cevapın da bir yarı dedi, artık şöyle bir yarı şükür yapıdı. Nehirlik varsam da doğru olduğunda.
0: Ne mi? Jotondaydı aşı aklını anlayamadı.
1: Kit barına deydi üstüde mi gip vayke kayıt koyu ya?
2: Mesela kafe yazıyım akşam yolu çenke çıktı. Kısa yolu kudadın, kalsiret çıktı, memna kırışarı dinleşin diketsin. Resmi yetsin de dedi. Hem de Jotondaydı bir yarı dedi, artık şöyle bir yarı şükür yapıdı. Nehirlik varsam da doğru olduğunda.
0: Jotondaydı bir bazı yüz beygemedi ya. Kaplanka bir pekna aşığı ko kırsınız aşo resim pestimlemiz boğan boz aş yaxşı ağrıp durdu. Aşığı ko kır pekna. Yine uçurla qara paqaylı ha qarsaq.
1: Abdurim kamna avazlıq uçur va ke anlayla mı?
3: Örgüz yetimse bozuyum kaldı. Hazar Cervaz'ın altı hevenciye hevenciye yemeyek gülü çıkarıp aldım yollar var.
0: Rahmet Musa Can ben Beijing şehir durup anlattım ben. Deydi o, ava bek sık deydi o Beijing'da.
1: Buldu. Sayfa yukada şöyle aldıdaki yolla koş yönlü sıkıyla ravan deydi o, buldu. Bulbul Goya sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Bir parça çıraylık suratını evet, siz ne bileyim çıraylık gül bu.
0: Yeşüyen doktor kanını aldı yolla ravan deydi o.
1: Yasin Can Dursun, Karapaksan kocan kocam yoğduğandı mavi yamgur deydi Aksu'da.
0: Aksu diyene kelgiz 24 saat otur hal yamgur bak ya cuma dostlar. Kelgiz 24 saat. Yusufcan'ın bir uçuru var ki, bunda deydi o. Adılkay yakışımı, bunda bir iş var de. Hazır, ben, benim burun ki, alımen de alınmadan o biktim. Burun ki, layıkım, örümçek ikenmek çıkken, uçur verip dedi, yani. Şunu bile o deydi o bana, hazır, siz ayalınız ne, hep çıkan bozsunuz, Yusufcan. Bille körüş geç, tamak yesek, deyip uçur kıptı o. Bu işin kanda kılışını bilemedim hem de. Bille ip çıkıp tamak yiyiş gerek mi? Ya bana deyip iş gerek mi? Turup iş kılınıp kaldım. Şunu bu mesele sonra edip radyo aldırdık dostlar de. Ne püçür yollardı. Hey.

0: Bunun nisbeti hem de anlayıcılarım şu. Radyo aldırdık ki. Akadillerimiz dost burada. Ne bir mesleğe göstersin siz. Biz anlaşmayız. Ne kutunun işli bu kvasiyen. Radyo da adılcan. Hidayet kız mandan ne geldi. Geldi ayağınızın üstünce tak çıksın bir kaya karanlı. Kuşkandı ayağınız. Haşının salahiyetinin kimlikliğine kızacak ne ki. O kız ne mi? Bu çok kankım ne mi kuyaptı? Dökü mü deme yatakı? Ayağınız ne çıksın? Bille tamak yol. Nimin mekstu aki ne o?
1: Şundayım ha. O şunda diş mi? Hem de doğru emez.
0: Doğru. Doğru. Özünün işini kıyıp jümem. Siz bir kağıdın gek kılıp oyalanız hepsi tamak yeyil. Kızı kız valla mı ama?
1: Bana ama yüemen diyen dostumuz karanmanda dedi. Minunca şimbati deyip görüşmüsün. Ahir yakış çıkmaydı bu işine dedi. Doğru ama ne?
0: Şundayım ha. Kızı bu kandaşma kaldı bir kız valla hikaye ama. Öyle mi ammapsızcı mı o kızı?

0: Şurası, şurlara da onu karayla, nurgunda usurumuzun uçurları kaptı. Bugün doyun diyor kısa dedi. Bugün şıpın kaldı ba, doyun diyor.
1: Şıpın kaldı. Şıpın kaldı asanla şuna da çıkamız.
0: Yine uçurların adılga, kızların bilesin o taksi aydaş genişkisi boğan bolsa, maşinesini bir yıplı öz kendin taksi tutmağa ki abala he dedi. Çoğun bazağını aldı yollar havan dedi Yusuf Can'la uçuruyor.
1: Onun da başka Reyhan güledimize. İsil tilekler anladın söyündüm. Güzel küyledin. Tihimi söyündüm. Silek köp rahmet dedi. Buldu rahmet.
0: Saniye adamdan bir uçuru kaptı. Bir anla bakalım da.
1: Anlayla anlayla.
0: Anla bakalım.
2: Salam salam Hidayet kız. Adıdan hoş geldiniz. Cahsat makamı hoş olsun. 30 yılı salamlar. Bizimden mezar ona salamlar. Salamlar kaptı.
0: Rahmet.
2: Adıdan ürün mihman kermeşti. Menemem mihmanı teyarıdım. Tavaş. Ağladığından anlat oturttuğuna rahmet olsun. Zataçı kılavuzla. Hidayet kız kelimler. Sadan gidiyle ağızlar. Kelip de sayar tık getimle.
1: Buldu.
2: Sizin adı etkilerin sınırları. Sizin de etkilerin hız getirdik. Ayrıca siz mükemmel azken hemen olan tek kaldın.
1: Buldu. Bursa. Rahmet.
2: Sizin adı etkilerin kılavuz. Anlatma.
0: Rahmet. Rahmet. Yeni bir okşum kallakım elde itibirsiz. Basa. Yine uçurlar karayla.
1: Kaşkar şehrine paylanıp yolla koşuyorum işte. Ravandaydı Abdurrahimcan buldu. Kaşkar ki dostlarımızmış uçurda önümlük paylanıp kağıyızla. Anonun başka Behriye. Ben gübehlik bulunla deydi. Reyhan Güledimizin ki işsizlerden tesirlenip bana behtlendilip du.
0: Şimdi ama.
1: Ben gübehlik bulunla deydi.
0: Doğru.
1: Yine uçurlarını.
0: Özhal Can'la.
3: Altın Gümüşü'yle. Nihsan CSM aldığıma. Çağrı'nın bir sual geldim yollara Ravandım'a.
0: Rahmet. Hüseyin Can deydi abim ki meseletke, Yusuf Can'ın meseletke. Kaynak su iş köylün teş deptike, nemiş kıla bile tamak çıkıp, tamak yemizim boldu dedi.
1: Doğru hemen Yusuf Can, doğru deptu.
0: Çıkla, cık adamla, cıkları.
1: Çıkmısın deptu, bağmısın deptu. Abudu akımız yol uçuruyu Adıl Soğut Sarı'yla aldık yollara vankaya, galibiyet yollarımı ravankaya deydi. Buldu, rahmet. Yine uçurlarını yanılsa, Kasım Can'ın ki avazlı uçur vayka anlayalım ha?
0: Ne?
1: Yaxşı. Buldu.
0: Adılcan Buvak degen dostumuz deyip. Abi Yusufcan degen bala ısçıl alakalışıp tuğun gip. Bir yeri bağ abalın ucu. Kışıdığan bir yeri bağ. Ürümçi taraf kelseniz mihman kılma deyip ihbadı bildirgen yerleri bağ. Aa kız bala şuna ailenizdikilerini hep çıksanız böyle tamak yeyle deyiş degen buluşu mümkün. O kız balanın ifade bildirişi mi? Doğru hem de belki de tanılık tıkılıp anda degen gibi. Ba mesele mi şu Yusuf Can dokşaydı o?
1: Ma gengo bala mı çoğu cin hayvanı aldı koş yönünüşte ravan ki ma bala en yaksı çıkmışsın cim oltasın deydi.
0: Bir yeri ba özlan mı çoğu? Şunda mı?
1: Bir yeri ya. Bir kademika yöl kulamdı.
0: Şunda mı? Kamlaşma ka Yusuf Can kim bu? Yusuf Can kamlaşmıgan deyip atsak o kadar.
1: Resmi.
0: Kamlaşmıgan Yusuf Can deyip. Cin hayvanının aldı yolları falan deydi.
1: Enver Ali'ye Aksu'nun yolları koşuluyordu. Lık su deydi. Yamgur yığıptı.
0: Yamgur yığıptı.
1: Şutrupan ayası şar yamgur yığıptı deydi. Otursun cakımız.
0: Muharrem deydi. Sıla bir gayri işin depreği. Akşam başına edip gitmezsen bir oyal kişi. Bir maşin neydi? Müş kendini görüş, eyneklerini katlap koyup eydep gitip vardı. Kızılçak kekendi yanmayan toktap kılıp, derezini düşürüp, yakış gönlüm bilen. Ay, dep koysa maşini. Bana set karab olayı bitip,

0: Rahmat, mamtika rahmat. Sözlərinizi aldıq, gördük. Yaqubcan dedi, bir qız balının maşınının keyni çağıqının faqat yil yoxka edib məyibdi. Qızıl çıraqdı toxtab, dərizini düşürüb. Çağıqınızın yil çıxıb düzsən, mamdı qorapmısan mı deli qız bala? Bək könlüm kep ketken şu çağdı. Dedi.
1: Mam Kaplan sizge bir boncu geldik ya, rahmet de bildi gettiniz bu.
0: Ya aşkım ben oğlumu da mı gittin ya?
1: Kayıt koy gireyim. Allah
2: bakayla. Abi de yakar oğaya şey sayılmaz bu. Hiç kurtarıcı kırdığında şey on kurtarıp kulak eşkisi değil. Mümkün değil ki oğaya. Şöyle bu ağın ki Donfans çağırsan doğrular mı? Şu oranını belgeleyin mertine.
1: Donfans çağırıp ki yeğe basan bulağım o oranını belgeleyin mi?
0: Manda valla kayısı rayonu bas şurayılık çoğatırat ki barmayaz.
1: Deydi.
0: Şu köçede cocuğunda da yok. Mesela Cenab-ı Zatık yolu cocuğun katnasak çoğatırdı cocuğunda da ya Tönceli cocuğunda da daven cocuğunda da hep yok. O şu çoğun bir rayonda daha duydum bir sılı buldu naidercilik. Mesela Tiyerşençü de vaka yüz beyse Tiyerşençü cocuğunda da şıkıkı aşağı kibarımız. Saybağ da vaka yüz beyse Saybağ rayonluk katnasak çoğatırdı cocuğunda da kibarımız. Da köçüde birden çocuğun da diyor yok.
1: Kaysı rayon
0: yüzbegen olsa, şunun
1: kabarısı kendisi.
0: Şunun Dunhuansıcan'da yüzbegen olsa hadise,
1: demek Tianjin'ci. Çocuğun
0: da diyor 500 metre mansız şu ya çocuğun da diyor. Ben bir şey barışsız hem ben hata çınıp kaldım mı ya?
1: Hazır demekçi boğunu hiç hoşum aradı. Fuda oldu boğa vaka deydi.
0: Hem de olsun Kuyuslu da diyor barışsız. Kuyuslu da diyor. Bu Kuyuslu da diyor diyen. Altay yolu da, bunu Muzihan tarafta. Say yolu, körük, şerş tesiretik yolunamızsa şerş tesiretik çok atırat kitabı yok. Say yolunun koşumçiliği niye olsa, Kayısılı da diyor barımız. Hazır hem de işte kısınız buldu.
1: Gengo balam aşta depto. Sayılı koşumcu yolu boğan ve kayıp obkasa alta yolunu yukarı süratlik sakçı atırtık barımız barsız depto.
0: Şöyle doğru. Turpan Gauchangchi edi qutrayli Yingbinglu ravane lotta birdem turpan qoyirib qopdi mana ismiga turpan voga lopa datyan qo deydi.
1: Ma Italiya chep o'xshabdi men qarab yig'in.
0: O'xshagan chiray.
1: Saviyatga o'xshaydi.
0: Xili bir mitali.
1: O'xshagandek moriya setchila deb aytibdi. O'xshabdi jimo o'xshagan chiray va hech o'xshagan chiray jimo. Tamamam sengs qotot.
0: Yusufcan ağabey, yine bir Yusufcan halkı. Burunki obiktim telefon kılıp ayağınızın bile çıkınmamız tamah yeğil deydi diye Yusufcan'la uçurunu okusak ma Yusufcan yakıptı. Sıla ağa uçurunu okusakla minin ayağın bana telefon kılıp hazır radyoda sinin gibi bana kutamdı o. Sen mi hazır ki digen? Dep şunda telefon kıptı o. Hani kendi telefon kıptı toktaptı o. Ben sana shipping kılım de telefonu koyup shipping telefon kıldı ya. Şunu olan görüşüp bir de 20 saattek bu mesele üstüde detalaşık paranlaştık. Keşte ışığını tüketip işten çöp udul öykel. Bu musun ben kökül konu köstüm edip şüphin kıptı.
1: Kökül konu köstüm edip tamam. Oy, bu Yusufcan ne kadar?
0: Bu Yusufcan emes, bu Yusufcan emes ayali. Anlatkan
1: bolsanız. Anlatkan bolsanız. Ma Yusufcan emes cümle hatta şunu kamağı yani.
0: Saniyede.
3: Salam salam Hidayet kız. Adıcan hoş getirdiler. Cahsat makamı kuşakın. Otuk müziri salamlar.
0: Ne obyam kuşur ki dehmet sizge. Obdirim kamdan kuruş çoruk.
1: Anlayın.
4: Kuruyu ziyaret ediyor. Hocada yol kayori. Garip aylanlı yolu. Sıçkayı yolu yazsak. Hedi yolu yazsak. Hep bağlı yolları var.
1: Buldu rahmet. Tenha yürek. Kaşkar seme yolla koş yolunuş duravan deydi. Buldu rahmet. Onun başka Longchuan koçisi koş yolunuş duravan kendine uçuruna abdu akımız evetipdu. Makul rahmet.
0: Uş bazı yolu için ne diyecek bula? Bugü etken bir yolu için. Ve orundukta sekiz vake deydi. Kağırsam alkandaki sekiz çaplap kütüptü bir kere de. Sekizim otlardaki yek çaplap koyayım da. Taksiye çıksanla Medine'ye oturunla hazır Allah'a atkalla dedi.
1: Tazı doğru bulmaktı o hakikaten.
0: Longchuan kut sıravan dedi.
1: Yine uçurlarını yanılıp yanılıp karsak ben kaybınca Kerem'nin avazlı uçur var ki anlayalım.
5: Bayıs çizdeki dostum.

0: siz bana tapkını yakışı, bana tapkını. Bir vat tamak deysen, cidenin çoğunu çıkıdı. Yakın etildi gali çıkıdı, iyi bu
1: ağaç. Eyle ettim bana ma, başka Üsüpçalı'nın ailesi görülüp yaptıcı mı? Hıh. Eyle ettim tek olduğunda iş yoktur o be.
2: Ya sesine yakışma, yakışı dağılma.
1: Yakışı rahmet.
2: Evet, sonra görüksün çıkıp, kazı önce geldim. Çay yolu koşulmuş da yollara var.
1: Rahmet, ruzu tohtu içtik, rah, canlılık uçur vegen basınız.
3: Oğlum canım, mifensey okşaydığa yeni tavsiye kısanla, deydim.
1: Mifensey? Mifensey okşaydığa yeme? Mifensey okşaydığa ya, şimdi mi gibi mehmallarımga? Çağındaki mehmallarımga beren.
3: Mehmallarım
1: aşkanı size, he? Dostlar bugün bu programımızın talep kavurlarını düşünün tutkaptık. Bu programımız ne dostlarım şu şiltat kalın mahtap bir-birsik tavsiye yakılış vatka yakşı Abdol Foku Abdol var o. Alayda talep kılgan. Onun başka
3: şu lazım
1: tanınaydı yakşı he.
3: Şincanlık en isil temini izleyiş faaliyetimizde Ahmer Vahit un yağ görüç açık sularını işilt mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkanızımı alayı talep kılgan ve kolgan. Şu münasebetle yukuruk orullaha alayda rahmetimizi bildirimiz rahmet selege.

Rax yağmur, deyan sözde yuqur egizlikdeki tağlıq rayonlarda qar yağdı eken. Bunun içinde Tarbağatay vilayeti Sanji oblastının şarqıdaki tağlıq rayonlar, Qashqar vilayetinin janubidaki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin şimaldaki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Qumul şehrinin şimaldaki tağlıq rayonlar qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda otırhal yağı qattıq yağmur, tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda qar yağmur yağdı eken. Tarbağatay vilayetinin şimali, Altay vilayeti, Ürümçi şehri, Sanji oblasti, Janubi Şinjan oymalığının otra ve şarqı, Qumul şehri Qatarlıq jaylarda 5 bal etrafında qıypa şarq şamalı çıxadı eken. Bunun içinde Tarbağatay vilayetinin Koni şamal iğzi ve Maytas şamal rayonu, Altay vilayetinin Noqay şamal rayonu, Ürümçi şehrindeki Ulanbay ve Xunyençi, Sanji oblastının şarqi Qatarlıq şamal iğzirde boran küçü 8-9 balığı idi eken. Janubi Şinjan oymalığının qısmen jaylarda çan tozallıq yaki qumburallıq hava rayı körüldü eken. Şinjanın başqa jaylarda hava ocoq bazı bulutluq bulup şamal küçü ancı zoru bulmaydı eken.

0: Yeni bir uçurvaki devlet davalınış kapalı idarısı 15. 5 yıl mezgilideki davalının soğurtistiki noktalık vazifelerini aydınlaştırdı. Bunun için de davalınış kapalı tarmakları asas davalınış soğurtisi boyunca atçot kılındıgan doğrular mun derecesinin davamlıktan şap. Şartka uygun kilidigan ösme sözlümü kesel, azlık çıraydıgan kesel, balala kesel, kesili, katarlık, tekimi köp, eğir keseller kişiltidigan noktalık sahalardaki icari doğrularını davalınış soğurtisi boyunca atçot kılış dairesine kırgızıldı.
1: Toqızıncı ayının 6-cı günü Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taşıyolu Tianshan Galviya tonulunun şimali iğzidiki yol bölükədə qar yağdı. Ürümçi qatnaş saxış tarmaqları şoper dostlarına bu yol bölükədən ötkəndə avtomobil sürətini astıltıb, bexətər arlıq saxlab, ehtiyatçanlıq bilan avtomobil haydab bexətərlikkə kapalat qilishni əskərtdi.
0: Yeni bir uçur bak ya, yine Maybaz'ı münasebetlik. 9. ayının 11. günü dostlar, Maybaz'ı tanışıladı. Teyyar Maybaz'ını tanışlaş kaydısı gösterirsen, kelen kıtımlık Maybaz'ı 9. ayının 11. günü saat 24'te tanışıladı. Nöbette bu nöbetlik Maybaz'ının 10. hizmet, 10 hizmet günüdeki istatistik devirlikinin 50% tamamını buldu. Halkırada Maybaz'ın devamlık üstüşünün təsirge əgişip, nöbette ham neftinin özgürüşü nispeti 3.44% giyitip, her tonlu may bağısının 175 yuan örülüşü mülçerlendi. Hazırlık mülçerdeki üstüşün ispitik asaslanğanda benzin çalıyarkının her litrinin bağısı devamlık 1.3.10'dan 1.6.10'ı üstüşü mümkün. Nasıl idare kız uçurlar karabak ile
1: Boldu. Şimdi uçurlar karsak Abdurrahim Kam'ninki avazlık uçur kaptı anlayılı.
0: Hoş.

0: Анда болса Достанов Шурдурга карап акандык.
1: Болду болду карайлы. Шакиржан, ним тамак ийсем була деп ойлошуп атканда мехмандарыма келиңлар, мулазымыт үчүн дагы жакшы кеч чайын экилип, пиялы чайкап, чайларын куюп бердиңизби? Дейди. Болду.
0: Абдулла Мурушурова бая веймей чимкы мунасабатлык. Бая тенжин жана буйылды кетип атсам алдымды бир сүрүтбек аста. Эвемеч кирип апты шунама. Машина жолун ийгелеп мен атты. Бир дайым саклап маңдым кейиндин. Yol özgürte etsem imkaniyet yok. Saklap bulanmay bir katım signal verişimge kendim karab adam yaratmadan dek kılıp set işaretten birini kılıp itip suretini aşırıp edip gitti. O çıkımda o şu gönlü sokay digen dem. Ey üzerimde tutup aldım cuma. Valla emma ma kosak köpük o çıkımga de. Baptı açıkını yengen Batur.
1: Şu.
0: Ablet Batur digen siz bana açıkınızı yığıp siz. Sizde mi noç edem yok mu açık niyen kendikin? Bap da işte bu mumayda aç. Ya aldık verip gömüdü üstlerimde öte kaçın hakkını karamın.
1: Tortak seyir Ozcan. Dungzen yolu iravan deydu buldu. Ami diyor ben mi oruklusam bulduça deyip oturuptu. Ami diyor seyimiz rak ami diyor kendi şunun karaganda.
0: Doğru. Э мында бир ойын ойнойм да хыды айдат кыз.
1: Ойнайлы ойнайлы.
0: Ма Нургун мушу радио алдыдымы? Ма yazıкчылык кабилиетин айт, жакшы болгон аңлоочуларыбыз ба? Э. Буну мында кылайлы, бир стайл муамила кылайлы. Бир кабапканык бир эле язып калган достор 15 секунд чыгарган. Ашу кимдин эланы жакшы чыксы бир мукапатлайбыз.
1: Буну жакшы болгон дек мына.
0: Кабап кана, тоно кабап, кабап кана кабыра. Эзбек кана кана. Кызыкарлык болсун. Чики диалог шакилде болсун болду. Яки баян шакилимда түшөндүрүш болсун. Бирле
1: окутулган кылып турган
0: шакил. Кабап болсун, кыска болсун, эй достор. Эзбек кана мукапатыбыз бар.
1: Жакшы жазганларга мукапат бериңиз, жана.
0: Hoş, onda olsa dağımlık dostlarımızın uçurlarına karsak Muyasserden bir uçur var ki hazırın ozda Yingbinlu şarıktan garipke maşalla intayın köp Azıraq tuzluş buluvadı da de uçur yollaptı
1: Buldu, onundan başka ASG diyen dostumuz Ben de Guangzhou'dan Şincan'da şu Kaşkar Tarmak Mektep Kiçe boğa yollar avan diye uçur nevetip de Buldu, yine uçurlarını yenilsak Ravan taksinin avazlık uçur var ki anlayalı mı?
2: Priyet yetiştirdik yol sağlığına körgeliniz alınız ki altı yollar alın kere.
1: Buldu. Nur, Minhuacı yollamı koşuyorsun işte Rava. Meşik bas gazkanda normal gaz bir vatıda. Ücret de maşini yok deydi. Buldu, rahmet.
0: Ben de Guangzhou'dan... Ne yapayım koşur ki?
1: Yenen yollar mı Ravanken deydi Abu Duak'ımız. Buldu. Bayi git. Abay kıyısız oh boğa afçır ki. Yenen... Abdurrahman som kiti Abdurrahman akımızın mema bağı anlavadım, ızcıl anlavadım, ben pekat çüp getmedim tamah meyimdi. Muş program ahırlaşkan ikin tamah heyme deydi. Abdullah Hoten men bir 5 kilo semirsem bulat deydi. Abdullah Hoten oruk kendi şunan karaganda.
0: Hem de semersiniz, maşınınızın ama sol terpimde yandap, yandap gitti de. Pek sememem. Şisen terapik mihmallarımın adresini yollap pekem boz anladım. Tıngfında çiçe çayı da basınız buldu da. Aşı da uçan gıcı. Tıngfında çiçe çayı da basınız apırıp koydu.
1: Oblet, Sünni Emre yolları Ravan deydu, buldu.
0: Adılca itibak yolu koş yolu işte Ravan deydu, o zeyli uçan.
1: Kulculuk ilk sana hani yüz popta. Bu kavap kanı kırıp kavap yiyeyim, sonra Şincan'a geldim diye ben deyim. Oy. Hani kağalla yazmamızla izvesanla buldu.
0: Kavap kavap bu kavap değil misiniz? İşte kavap tip. Kandaş mı de valla?
1: İşte bak yolları koş yolun işte Ravan deydi o zeyli uşağın diyen dostumuz buldu. Rozcan'ın avazlı kuşur var ki anlaydı.
2: Ulan durman yetişte Kaşkar yol harbaşam Kaşkar tahtı örüküyordum koşun istiyorlar alırken Memnun tanık ümiden bu programı değil işte indiki anı tamak yayına rahmet.
1: Rahmet. Buldu rahmet.
0: Memtika rahmet sözlerinizge yazmalarını yollap size rahmet. Yine uçurlarını şimdi o yanılı versek. Əsl nəmiş ki, mənim maşinamın rolu sol tərəb rək yandaydı dəbdi mən, sol tərəbinin iğirliği işib gitgəndə mən azıraq orqulsam boğa deydi İbrahim əpəndən. Şimdi yamıra yolu ravan deydi ablad.
1: Üçcək Qarakəş, yeni bazadın taxtı görük ki, bağıca yolla ravan Qashqar şəhərdin yol xəvəri deydi. Bu da rəhmət fikirinizqa.
0: Məmtili, vəymək yinin uçur.
2: Abi Zahatka, Qashqar yol xəvərin mayıq ıldıradın. Ya bak geldim koşulmuş ravan yollar.
0: Kandırak. Belen ben otam sile. Uçup çıktı param sile. Çapanın aldığını içi yutup leg leg tek kılıp. He? Kaşkanın koçulur maşının arası uçup çıktı param sile. Yine uçurluğa karayla.
1: Bir kem dünya diyen dostumuz. Ben taksiye edeydim. Yol yürüyüş genişkisinin ki gayi hatları inek bulmağalığı için Pintayla'yı bağlayamadım. Bu kenişkini ilip çıksam başkadan olmaştırıp birem o deydi o Adılcan.
0: Ne mi ne?
1: Taksiye deydik en doğ. Yol yürüyüş kenişkisindeki bazı hatları iyini kemeske. Üçep gitip de şu an Pintayla'yı bağlayamadım. Bu kenişkini ilip çıksam başkadan olmaştırıp birem o deydi.
0: Olmaştırıp birem o deydi. Aşağı kırıp ıltmaz kılan yansı almaştırıp birem. Hattım üçü ketken.

0: Titiyap titip köse onun kendi eskalala diye. Yani birisi ilk sarmaydı dümlep pişirirken bir tohu kapı var ki.
1: Ha ha ha.
0: Bu tohu kapının bunda ilk velkıda ya ki tutup okucu bakarlıkta. Ha. Tokudan tutup okucu bakarlıkta tutulup dururken. Tamim bek peyizge. Sümre tamim kandak ya?
2: Beşti peyizge.
0: Vah. Anladın
3: lan mı? Yigimizi keltirip ettik lan o.
1: Resmi ba.
0: Mau kavaplanın tamim kandak ya uçurcan. Kaplanım tam acayip bir aşk ama büyüşü bekle açık et diyor musun? Onun kendi polonun tamı kandık ki bek peyizge et bu. Bana muşlan okşaş yakışı bağlılığa. Eriştik hem yakışı bağlılığını iyi sıkıldık de. Sonra dostlarımız ne? Şirin önceki tendir tamını rakip. Tamak et geçik alayı tek çıkalım.
1: Tembir mi?
0: Tendir.
1: Tendir.
0: Tendir. Tendir.
3: Tendir.
1: Tendir.
0: Tendir.
3: Tendir.
0: Tender.
1: Tender. Tender tamamları şiyunun içinde. Demek bir adam da naiti yakışı boğan bir azad muhiyetmizlik tembilen huzurlanıp gelsek bulurduk. Yani kendim burada mimarlı var. Neç kişilikti? Neç kişilikçi orunda okul cozlu var ki?
0: Bir yerde 6 kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik, 10 kişilik. Ayrım kalır yok. Mesela 10 adam otasınla. Şu stellerini birbirine cüplak kıpkası oldu.
1: Vaaa.
0: Bir kıtımda 6 adam. Bir akımda bir kız yiğitle ekip tahtını botırıp kıpkası ayakta iş kişilik. Muhabbetlik bir gitarla, beşili isiklik. I love you degan xatlar yozib
1: qo'yadi. I love you degan xatlar yozib qo'yadi.
3: Undan qo'sar qanday odamning ehtiyojini chiqar ekan.
1: To'g'ri.
0: Endi shuni zikr berib, ayilni berib qolganlar kelib tomoq yeb chiqib ketdi.
1: To'g'ri, to'g'ri.
3: Uni bir yaxshi tanlashga.
0: Muvaffaqiyat jumo.
1: Bas muvaffaqiyat.
0: Mana kanda biz 174 degan logorimizni o'sha oshxonadan kay ajib kavab saqlaydigan, ya'ni ichki choplab qo'ydik ustiga. Ha. Endi do'stlarimiz kelsa Malum deriz de itibarlı yakın soğuğa çıkar bakken.
1: Heee.
3: Oldu bu. Vay
1: yakışık ya. Dolayısıyla verip kes bulduk ya dostlarımız. Maşın toktuşumda ait kolay şey yunun içi de.
0: Maşın bir yer toktanmadan adı hemen çöpür demesek oldu.
1: Buldu ondası tender taamları ya. Tender taamları şey yunun içi.
0: Tender taamları.
1: Buldu rahmet salamet
3: bulun. Buldu rahmet salamet bulun.
0: Makulay. Ben bu programı da düşün bir şey yapayım tamak et getim ona.
1: Buldu rahmet.
0: Makul.
1: Makulay. Makulay. Hoş. Mana hazır Mevlüt İbrahim kamızdan bu şu Şincan mezlik tem izdeş seferimizde Örümcü Tiyanşar rayonu Şiyunun içindik tender tağımların tavsiye kıldı. Bayatını yak bir yastı görürsün çünkü köken dostlarımız da oyunu köken buluşunlar mümkün. Hem de tender tağımları verip kızalınıp ketke islemeslen çüşte ya keş de şimdi ama mimarlar olsa aşağıya başlayıp.
3: Aşağıya başlayıp.
1: Hazır karsak muhitimin ait yakışıkı esil bizel gen ait azade.
3: Resimlerini bizge evetip du hizmetleştirmiş için.
1: Doğru.
3: Çelik okşuğa ne?
1: Sarmayda pişirilgan toku.
3: Sarmayda pişirilgan tokuları var ki. Kazan kavapları var ki. Erfızlık kavapları var ki.
1: Elik nimdeyimiz kavap. Lübülen elik hanga şokolayak yan yolunu sep kop. Pişirgan kavaplı nimdeyimiz bak. Başta kavapları var ki.
3: Her kıl iş kılın.
1: Kıcmi kavap dikende. Onun başka hem de başka mı şu garipçi tamlamı. Bak ya,
3: dedik, huzurluk kesinlikle. Neyme tamak yiysem bula deyip, mandak oyunup kalan dostlarımız bulsanla, derhal şuaya bir baksanla bu kadar ekçim. Biz onun için de bağımız geldi yazı.
1: Doğru, resmi okşaptı tağımları. Şunu tavsiye kıldık, şeyin onun içine başını toktuş kolay verip kesinlikle buldu. Mihmalar anlaması, apası anla buldu. Bir güzel tüttü anlap keldik, deyip kırsa anla bana.
3: Mükabatla abadı diye.
1: Evet, doğru. Yeni uçurlar karayımızın da olsa.
3: Sayfa deydu davam Fukan koçisidik herkese korolanın iğzi cinkün A, B bolsun ya ki baş korola bolsun korona aldı da üzüksüzlük yok ki. Karşı yönüştün kilip kalsa xeridarla koroğa kırıp koyun deptir oldu iken. Muş doğrusu sel talaşta atış bulup kaldı. Muşunu bir münasebetli korolağın inkas kıp koysanla bulmamdı. Muş korolanın oldu boğandı iken kırış çıkış yolu ilip koyuş gerek diye esli deydu. Biz münasebetli korolağın yetküzüp koylu ya uçurlarını.
1: Buldu.
3: Әмді?
1: Елі бұчырлада Шипинхаудың балылы паранқы отамды я?
3: Мен қарай я, мәне. Шипинхауд көнжу қыған досырымыз интайын көпке мүн қытым, юз қытымдың дензәлләні қыған досырымыз ба кәсілі көптің көп рәхметімізді білдіріміз, мәне. Елі мән деген досымыз мұ, юз қытым дензән қыпты, ені бір досымыз ба кә мүн қытым дензән қыпты жұмы тоқтымай мәне. Әй, ісімлік досымыз, Болды достлар шипин хаудын көріп тоқтамай ә дензелләні қыватқан көн жоқ қыватқан фэншан қылышным ұнтып қамыға есіләді достлар фэншанымыз сәл тоқтап қатты бос фэншан қып қойған болсаңла Бұл достлар әгім көптен көп рахметімізді білдіріміз әмді біздің кейміз шоу вейшен сұпымыз көшірла қарсақ Әй Тендірні, тендірдір қығыз өтеткенде мәулеткан дейді
1: Тұғыра жүрденгі түшкен мехмалланы

0: Qalsa yine uçurunlarını bəgəşməyinlər dostlarımız. Yine qandaq-qandaq buyum yol uçurulur va bəgəşmə qayısla dostlar. Allah vatqınanla yollarınızda biz Zemra
1: programı
0: davamlı şuadıdı. Bu programı ne işletqalla? Ey bu programı ne?
1: İşletqallana əmmi sımaqtaydıqan. Dost braderler bir-birge tavsiye kıldığa İsil Abdul Fuku Abdulri. Onun başka Şincan'daki en İsil Tem'nin izleş faaliyetimizde Ah Mervayet 10 yağ görüş açıq sularını işletip Mihmalla üzülmeydiğen Mihmallarım aşkanısı alay talep kılgan ve kılgan. Şu münasetle yukur korunlağa alay rahmetimizi bildirmeniz rahmet silege.

0: Ondasa dostlarımız
1: denge gen. Uçurlar karamdok yine. Buldu buldu. Birinci may yolu hiyle ravan deydu Seyfa. Buldu rahmet uçurunuzga. Onundan başka ama uçurlar. Enen çüyününki dikan bazar bek kızıp gitipti deydu. Ablikincan tortası.
0: Bugün bazar oldu da ya da.
1: Dikan bazar bek kızıp gitipti. Kilip bakmağal çokum kilip körüp lazımetliklen ilip gitti onlarcım o deydu.
0: Doğru.
1: Yarşan şimal yolu koş yönlüştü ravan deydu Rena buldu. Adilcan siz ama uçurunuzu tapşırıp olduk. Yine tohti imin tohti ya imin tohti siz zaman uçurunuzu tapşırıp aldık buldu rahmet çıraylık çaylanı evet siz mene
0: yaşam beylu koşulini ya ravan diye uçurunu tapşırıp aldık rahmet birinci mayolu ravan deydi rahmet
1: yine uçurlarını yenilip karsak gulinin ki avazlık uçurubayken anlayalım ha
0: hoş

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy gerelleştirip sevindi. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Hörmetli radio anlıqcı dostlar, anlavatqınınla qanun sözge emrah programımız, bu programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əbdisi Solushiting'da Masqadam'da anıltılıdı. Programımız ne Solushiting əbdisidin mu anlaşanlani qızğın qarşalımız. Qadirlik radio anlıqcı dostlar, programımızın Trek ve Tret tıqlarını bazağı salgan Tret Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan bu orınğa Çin dilimizdin rahmet eytimiz.

Hürmetli radio dinleyicileri dostlar, şunun bilen bugünkü kanunsuz gemrah programımız ahırlaştı. Yaktırıp anlığının lağı köptün köp rahmet. Riyasetçi Risalat Qasım, növetçi muharrir Zəfər Məmtimin.

0: Beijing vakti saat 16'de.
1: Örümçi şehri Su Üstü Balçısı'nın yenidiki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketi'nin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Ahmetning aşqıcı köp minnətdar bolışdı. Baxtning aşqıcı erişkənni qadırlaşdı. Muhabbetning aşqıcı özara hörmət və işənşdi. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etgün bar programımızni yaqtırıp anlaşanlarni qarşı alamız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yang taratqo apçisi Sulushitingda mas qadamda anglatıldı. Programımızın Sulushiting apçisi dimi anglaşanlarni qarşı alamız. Bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarni orinlashtirdik. Avval Xuluva bovayning muloyimlik bilan chekinib chiqishi mavzuli maqolani birlikda anglaymiz. Programımızın davomida 3000 kilometr masofadan alqagan Şinjangcha mehr-muhabbat mavzuli axborot hikoyasi taqdimlanadi bo'ladi. Koylan tegining ichkirisida yo'ldan ezib qolgan Guangdongluk motosiklet tavaskarlari yarim kechada ishini chekib yordam so'radi. Charvichining "Men kompartiya a'zosi" degan so'zi ularning qalbiga chuqur o'rnatdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Dostlarımızdan ki uçurlarga bir qarap baqaylı ya. Adiljan qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlaw etipdi. Uçar tur taksini yazmaw. İtpaq yolu da bazaq mağın yolunuşta maşınlar jiq degen uçurunu qaldırıp da. Bugün Seyşembe radio toxtumudu ma? Anlaw atamızla Ürümçidiki dostlar. Anlaw atqan bolsanlar, davamlıq yol uçuru berip mağsanlar boludu.

0: ömür unutup gitemeydi. Pamir İgizlik'deki partiya azalarının partiya iznikini namayan kılgan aşu ilgirki illik dakikadın tatip, Koylun tegideki çarvıçlarının yerim keçideki adam kutkuzuştak üntinsiz mesuliyetçallığı gıcı boğan nurgun işlada, güzel Şincan tüpürkıda azaldın adli kahramanla kem boğan emez. Ula tağdalılada yıldız tartip, əsli məqsətdə çın turdi. Ulanın meydasındaki çaxnap durgan partiya izniki ən çin etqat, şundaqla ən illi qoğduğuçısıdır. Xudi motosiklet əvəzkarları etqandak, Koylun teğinin təbii şəraiti naiti mürəkkəb. Tağ keçisi qaranğı bosumu, əmma bu yerdə haman yoldun ötkəllər üçün yenib durduğan bir çıraq ba. Haman bir işik yardımga muhtaç kişiler üçün mängü oçuq durudu.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken bağıraş gülü, 8. ayda sütüde oynaydıgan, kaylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sınırlı girek jay. Dakıl ku, Şincan'daki seyyah adep tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk tutuşup ketken bağıraş gülü, 8. ayda sütüde oynaydıgan, kaylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sınırlı girek jay. Dakıl ku, Şincan'daki seyyah adep tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaptırıp anılgan, programımız katnaşkan bar, çınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Zäper Mämtimin.

0: Bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Terek ve Tırt. Terek ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bana programımızın başlı aldık. Gülgüncüler programımızdan barlıq müşü radyo anlıqıcıdan çoğun küçük dostlarımızın kızgın teklif kılımız. Avtomobil haydab yolda kitab atkan dostlar, özellikle kitab atkan yol bilaklarının bir xatarlıke kabalatlı kılgın asasda uçurbasanla buludu. Onunla başka yine programımızdan anlıqıcıdan küçük dostlar mı? Uçur yazsanla buludu, avasıq bolsumu buludu, yazmıcı bolsumu buludu. Biz birlikte özanlarının ki oylağanlarının ortaklaşsak buludu. Avtomobil haydavatkan dostlarımı yol uçurun üzüldürüp koymay, özanlar turuvatkan cay-caylardın uçur bəsanlı buludu kızgın karşalımız. Programımızdaki məzmunlarını muşu küçük dostlarımızga yetközüştün aval biz qauda xəritisiga qarab ürümçüdeki yollarının əhvalı qanağıraq buladudu, tosuş əhvalı qanağıraq duqini qarabaqaylı. Əndi hazırın özü də muşu sanlıq məlumatlağı asaslanğanda davən şimalı yolu tosuluşba, yəni cənubdın şimalğı manğanda bu bölükdə tosuluşbəkən davən beylu. Әмді ені қарысақ Сурджу шарқы қосының қошым жүлі, яны Иншуан үлідің Бейджин жәніп үліғы кәгіцен шарықтың ғарып кем аңғанда, әмді бұл бөлекті автомобиллары көпкен, лекен бір алайды тосылып қаған әкфал йоқ. Еңбін үлі шарықтың ғарып кем аңғанда бұл бөлекті мұ автомобиллары жақ бұл өтіпті. Лушан қотсы, яны ташқы айланымы үлідің Сайрам күлі үліғы кәгіце шарықтың ғарып кем аңғанда автомобиллары көп. İtibak yolu şimaldan canıb qomanğanda bu bölükdə mu avtomobillar çəkən, lakin yürüş sürəti azdıkən, lakin tosulub qalış yox. Yingbin yolunun müşü qaribdən şərqə qomanğanda, baya şərqdən qaribə qomanğanda avtomobillar köyüb degan toq, demək Yingbin yolu qoş yönüşdə avtomobillar köpkən. Junya Beylu, yəni Qashqar qarib yolundan ən yuyan yolu şərqə qotsığa kəgicə canıbdan şimal qomanğanda bu bölükdə avtomobillar köp. Longshan qotsi Yani Çidavan Cənubi yoludan taşqa aylanma yolu kötürmü körük kiriş eğizgi kəgicə şərqdən qarib kemanğanda avtomobillar köpkən. Hongguangshan yolu qarsaq, Xınan şərqi yoludan Çidavan şərqi kutsıqı kəgicə qaribdən şərqi manğanda bu bölükdə avtomobillar köp yürüş asta. Dostlarımızdan yuqarqı uçurlardan paydalanıb qilishini ümit qilimiz. Şundaqla özanla kedivatqan yol bölüklərdən yol uçuru bulamdu və ya ki, Qaz uçur bulamdı, may uçur bulamdı, bizge təminləb duruşunlarını ümit qılımız. Anlıqçımız səvinin yol uçuru di, yol uçur əməskəndən, yaxşı məqanda əhvalınız arımı qayınsız deyən uçurunu tapışırıb aldıq demək anlıqçımız proqramımızdan alav etibdu, rəhmətsizgə.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Qadirlik dostlar, anlaqvatqınanlar 107.4 qatnasi nat radiosidan bevasita anlatıvatqan gülgonchilar programisi. Amna dostlarımızın kelgan uchurgı qarasaq, anlaqucimiz Ali deydu, itibaq yolida avtomobillar köp dep rahmet sizge. Dostlar, yine davamlıq uchur avasanlar buludu. Yine biz yollarının ahvallığı qarabaqayli dostlarımızga uchur təminləyimiz. Hansırın özüden tosulvatqan yol bölükki, əmdi hazır biz xəritədən alayda tosulqan yol bölükini kömüdük. Əmdi ciqraq yol bölüklərdən avtomobillər əmdi köp pul ödübdü. Ləkin tosulub mağanmayı qalğan əhvallığı yoxkən, məsələn hansırın özüden müşul soru şərqi qotısının qoşum yolu da Yinşan yoludun Beijing cənub yolu gəyicə şərqdən qarib kimanğanda əmdi bu bölükdə avtomobillər köpkən. Yürüş astıken. Yingbin yolu garipten şarkı manganda şarkıdan garipke manganda koş yönüşte avtomobillar köpken. Yeni karısak daven beyluda yenila avtomobillar köp canıptın şimalga manganda. Lekin tosılıp kamabdu. Yeni karaylı yeni karısak dostlarımız yol uçurgu karısak Hongguangshan yolu Hınan şarkı yoludun çidaven şarkı kutsu gayice garipten şarkı manganda avtomobillar köp. Hangzhou şarkı kutsi, yani Changchun otur yoludun Beijing otur yolu kagice, şarkıdın ğaribke manganda avtomobillar köpken. Lushan kutsi, yani taşkı aylamı yoludun Sayramgül yolu kagice, şarkıdın ğaribke manganda bu bilektimu avtomobillar köp. Uçuru yanılandıya, dostlar, hazır yol uçuru yanılıbdı, qarısaq Suzhou şarkı kutsinin kuşum jöli. Baya, əmdi avtomobillar köp deyilgin hazırın özü de tosulgan əkvalbakken. Yingbin yolu, Şarıqtın ғарыпке маңғандымы бұ бөлектімі тосылған әкфал байкен. Аңғычымыз Розы Жандын кәген үл үшіргі қарысақ. Қашқардың үл үшірі Қашқары Нәсіргетінің үлірға кәлдім көш үліністікі үллары раван екен деген үшірген. Сізге мәм рахмет. Dostlarımız onundan başqa hazır əmdə radio siqnali tazı yaxşı bombay vatqan buluş mümkün. Radio anlayamıqan dostlar, müşu biznan sılu şitin əbdidalını çürüş arqılı qılfın olağa proqramımızda anlısanlar buludu. Yəni proqramımızda, yəni müşu veyşin supumuzda, Xinjiang 102-si veyvaryu jautong qanbonun veyşin qonchun xalsıqa bir rəqimin yolu sanla, Bir arvi ma barudu şu arqılıq müşu sılu şitin əbdidalını çürüb asanla radio programlarını hər vaqit süzük halətdə anlayalayısla, torbosla, çürüb anlayısla dostlar.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, anlayabatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sanat Radiosu'nun bevastı anlıqtavatqan Gülğuncula programisi. Bu programini Tres Soda Çekli Şirketi Allah'a da talap kılgan.

Dostlarımızın programımızda uğrunlaştırılan sarkıl mazmurlarını anlayan çarqaysı yol bölüklerinden uçur bir işini kızgın karşılamız. Yine ata anıları bilen yolda kedi vatkan küçük dostlarının mu programımızını yaxdırıp anlaş bilen birge programımızda aktif katnişin ümit kılımız ve işin sıfımız Şinjan 1074 FM. Qadirli kichik do'stlar programmamizning oxirida mana shu ilm-pan o'rganaylik, ilm-panga ahamiyat beraylik sayfamizda kichik biliqlar uxlaganda nimishqa ko'zni izchil ochib turadi degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, biliq qatsidagi kichik biliqlarni tafsili ko'z tupaqdinglarmi? Mayli kunduzi uyoqdan bu yoqqa uzib yursin yoki suv ostida jimjit tursin, ularning ko'zi mangu yup-yumloq ichilib turadi, azaldan yumilmaydi. Bu nurg'un kichik do'stlarni gangirtib qo'yadi. Ajaba, kichik biliqlar azaldan uxlamandigandi. Amaliyotda kichik biliqlar bizga o'xshashlar har kuni uxlab aram olishga muhtoj. Bo'lmasa, charchab ruhsiz bo'lib qoladi. Lekin ular uxlaganda ko'zni yummaydi. Bu herkesmi onların uğurluqca uxlamaganlıq emas. Haqiqiy mahfiyatlik naqda addi bulup, biz insanlar aslan, küçükler uxlaganda közümüzni yumup alımız. Çünkü kapaq közümüzni yepip, köz almamızni qoğdaydı. Lekin kiçik biliqlarının közde asla kapaq bulmaydı. Bu xuddi tuğma kapaq kaygani bulmağan qoğuşaydı. Mayli sergak oynusun yoki ko'zni yumib aram olsun, ularning ko'zi faqat uchib holatda bo'lib, ko'zni yumib uxlay olmaydi. Undaqda biz kichik biliqlarning uxlayotgan yoki uxlamaganligini qanday farqlandiramiz? Ko'pchilikka abjil charni aytib beray. Kichik biliqlar midir-sidir qilmay suv ostida laylab yurganda yoki idishning tagiga o'choplarning yiniga chaplashib, biliq paloqchisi yinik tavrinib tamponliqini saqlaganda, sirqiy dunyoning shapsiga bo'lgan inkasi ostilgan chaq dal ularning xorak tartib uxlayotgan vaqti bo'ladi. Uning ustiga kichik biliqlarning ko'zini ochib uxlashimi o'zida bor bo'lgan yashash iqtidori. Tabiatdagi daryo, dengizlar har vaqt kushandisiga uchrab qilishi mumkin. Izchil ko'zni ochib turganda atrofdagi muhitni har vaqt ko'zib turg'ili xatar bo'lsa, darhol qochib ketgani bo'ladi. Bu o'zini qo'rqitishning abjil chorasi. Aslida kichik biliqlar uxlamaydi emas, ko'zni yumib olmay, ko'zni yumib olaydisimi, yumolmaydi ekan emasmi? Ularning kichikgina badaniga zo'r aql farosat yo'shirongan. Sirliqmikan? Ko'pchilik bugungi panni umumlashtirish bilimlarini o'rganib oldinglarmi? Kelar qatim kichik biliqlarni kuzatganda ularni xato tushunib qolmanglar.

Qadirlik dostlar, əmni proqramımızın axırda Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını aladımız. Ürümcədə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin ötgünc yamğur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsiya qradus qıca. Xulcədə hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 13-30 Celsiya qradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ötgünc yamğur yağıdı, temperatura 18-29 Celsiya qradus qıca. Köytonda hava bulutluq, temperatura 13-30 Celsiya qradus qıca. Şeyxansıda azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 13-28 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin ötgünc yamğur yağıdı, temperatura 17-30 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 13-29 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsiya qradus qıca. Qorlada hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya qradus qıca. Aqsuda ötürxal yamğur yığıb, keyin ötgünc yamğur özgürüdü, temperatura 12-19 Celsiya qradus qıca. Atüşdə hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 14-22 Celsiya qradus qıca. Qaşqarda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 14-24 Celsiya qradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 15-24 Celsiya qradus qıca. Әмді үрімчінің кәлгісі 72 сағатлік хава райығы деқат қылсақ, 9-ші айның 8-ші күні күндізін кезегеде, яны бүгін хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 18-28 Селсия градус қыча. 9-ші айның 9-ші күні күндізін кезегеде хава бұлытлық, температура 16-25 Селсия градус қыча. 9-ші айның 10-ші күні күндізін кезегеде хава бұлытлық болып, кейін ішілуді, температура 15-25 Селсия градус қыча. Havarayıdan məlumat anlattıq.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teni zaman öyünüz kayıtışınızı ümit kılımız. Örmetlik radio anlıqçılar, katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılanını karşılamız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Kızşemşidin. Katnaş liniyası programımızı için radio televiziya stansının yan tıratko əbdisi Sılışı tiğinde maskadam dağıldıldı. Programımızın Sılışı tiğin əbdisi anlaşılanını karşılamız. Dostlar, programımızın başlı valdı qaysi yollar ketibat silasilar, ketibat qa yollarını ki hazır qayı qatnaş əhvalı qandaq, tosuluş paymu ya ki ravam mu digendik. Bir xatar yol yürgen asasda özonla ketibat qan hər qaysi yol bilekladın, yol ufçori, maygaz ufçori bəsanla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan sualıranla bulsa, sorsanla buludu. Yani şundaqla, şu programı qatnaş uyuba, ligin yol ufçori birəməydim deydiğan dostlarımız bulsanla, özonlanın ki programını anlavat qalıqanlarını bildiriş arqalıqma programımız qatnasanla tamamen buldu, qarşalımız.

0: programımız başlanış bilen Tanla Abdikerem akımıza bir parça süratini əvətibdü. Tapşırıp aldıq, ködük. Onun başqa Muhtar Bəxtinin ki, avazlıq uçur etib kəpdü. Anlaylı bu dostumuz qaysı yol biləklərdən yolu uçur bədikin.
1: Riyaset Bunların Sinan Salamet mi? Hoş geldinler. Ben 78 yaş olan Muhtar Bəxtinin 30 salam, Ali İhtiram, Sinan Salamet olsun.
0: Rahmet, Muhtar Ka, rahmet. Sizin ama tinağınız salamet olsun.

Dostlarımızın Ali şu Seyfiyan'ı aldığından tavuşan karapmandım yolla ravan diye uçurun evet de buldu rahmet uçurunuzga. Onun başkan Abdurrahimcan Kaşkar şehrinin birinci otur mektepten aldık yolla koş yönlüştü ravan deydu. Buldum şu Kaşkar'daki dostlarımız şu uçurdan önümlük paylanıp kağa isle. Onun başka Güli simlik dostumuzsa Yalludun Rüyda karapmandım yolla ravan deydu. Buldu rahmet uçurunlağa.

Çekit isimlik dostumuzdan iş Aksu'nun avarayı karab bəsinizdeydi. Buldu Aksu'da oturhal yamğur yığıb, kiyin ötkünce yamğurğa özgürdü. Temperatura 12-19 Celsiya gradus küçükence mi? Sevimu, devamlıq yaxtırıp anlavatı məmendin salam, depdu. Buldu, rəhmət qarşalımız.

0: Keyzong bir parça sürat evet size. Ma o kuruluş kıldığa maşini kyan guğa. Kiyin kresim nim bop getdi. Ama şimdi bir nesle çüştü minin maşinamga demekçi mi? Taşla çıktı da. Uçurumuz o kaya. Ma o maşinde yoğun taş çüşüp ma maşinamni av yanğa, mav yanğa dez getdi, peycosun köygül tek bulmaydı ki, kanda kılışım kerek, dep duğa. Peycosun mu itli kap duğa. Siz muş maşinin resim tatı bilin. Resim tatı bapsız qo, mana bizge ev ettiniz, resim bakken.
1: Material izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini xorutudu. AI işiltey desem, sağlık məlumatından aşkarınlıp gidişidin ənsireymen.
2: Hey, ənsirmen. Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent, Şınçın, Dericidin taşkırı o akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba. Sezgür sağlık məlumat aşkarınlıp gitmeydi. Tör xulasılaş, toxtam təkşürüş, öcət, rətləş, qatarlıq iqtidarları xizmetinizi yardım bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işletip baksanız bunu da. Tezdin kilip sınav pekan.

0: Yana bir sim şu ikki taxta mototsikletdan bir-biri bilan bo'lgan qatnash vaqasi jihlatdi. Unda deganda bir hozir o'quvchilar o'qish boshlandi. O'qish boshlangan keyin birsiga bu shu yana bir bizning VMS'ni qilgan hamda ustamdan sal yo'lda tez meng'ib, nima qilib mush orliqdi bo'lgan vaqlar nayt ko'p.
1: Ha, buldu. Endemi şu təvəlik anladiki qayıs yol beləklərdə qalaymaqan avtomobil toxtutuş qılmışı iğir bolubadudu. Qalaymaqan avtomobil toxtutuş qılmışı nisbətən sizdən təkidləyilən qandaq noxtalarınız var anlapa qaylı.
0: Endi bizdən midon rayonda avtomobil qalaymaqan toxtaylıqan ən əsaslıq yoldan endi bizdən şu Şinşanyada bir yol var. Nədəsiniz bu yolun iki tərbi, iki çoğun aylı oturaq rayonu. Ayotar rayonunun ilgi maşin doktorun orada çıkamaz. Çıkamaz oğan ki, müşü bizden bir tar koç var Şinşancı yada. Aşı koçu da müşü maşin doktorun sel çıkırak. Hem de bu yolun iki tarafını hem de maşin ilgi hem de sızıkla ba, toktuğunla ba. Toktuğun oğan ikinin keş kaydıp kalanla. Hem de müşü aşı sızıkla sırtıq toktuğup, işkere toktuğuyla yoldan tosu yitip, müşü bir ekval. Yeni bir birisi müşü bizden midonda adağında. Midon çok kötüsünün şu iki tarafı dikemde rencin oda, şu sel maşallah çok

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uygar araştırıp sevindi. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftli güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizi mi?
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Yollarınızda.
1: Biz Hamra.
0: Ona olsa yollarınızda biz Hamra programımızda coşkun nakşı sadaları ilkide. Yakşı keyfiyet bilen başlayıp gitti.
1: Kınında olsa anlıkçılar silahımı onayt kızgınlık bilen programımızda katlaşkaş. Programımızda anlaşını, görüşünü başlayıp kesenle buludu.
0: Şunda belkim bugünkü programı mazmurlarımız sığa oylamıgan koşallıklarını bir ses bilen birge en yeni yoluşturulur bilen tamirlap kalış mümkün sorgan sorularına cevap tapalışınla mümkün.
1: Şunda kadirlik anlıkçılarımına programımız ettiğinin yakı devamlı şuvatudu. Endeki anlaşını öt keşke oluruz bizim rap programımızı kaygı vakti de programımızda nurgun nurgun mezmulla mücessemden geldiğini bilirsiler.
0: Şunda şunda, onda olsa dostlar, en yeni yol uçurları bilen programımız katlaşkaysa.
1: Yani katlaş mülazmat uçurları bilen silahını temilleyiniz.
0: Siz bilinçli halaydıgan katlaş sabahları bana muşuya be.
1: İsanızda bulsun ki yol yürü sapırınızda biz sizge hamra.
0: Siz bizge hamra. Ben riyasetçi dostumla Mevlut İbrahim.
1: Ben riyasetçi dostumla Zühre Kerem.
0: Ben Zühre Kerem. Rahmet, anlıkçılarımızdan fışırları yetip gelişki başladı. Sizlerini cıbıdı köydüm deydim ona Rozalimo. Rahmet. Vaymayca Azizi mu tüp gözü olan saklayıp durup ki. Bana hoş gözlerine takaydı kalkışıyordu bu Vaymayca Azizi. Tüp gözü olan saklayıp durup.
1: Göz yamancıkken bu balda.
0: Bu kalçam yankılı koşuluşunda ravan degen fışarı bulan programımız katlaşıp geldi bana.
1: Makul. Aslında bu devamlık anlığa verdim, işlikeş anlığa verdim ha, deptim bana.
0: Bana bulbulgaya adımız tuğulgan günü de tapşırıp ağan gül destlerimizge evet çarkılık bizge boğan örmetini bildirgen çeğe.
1: Buldu. Tiyancın canıbı yolu körük asık yollarda katnaş göğüp tosuluş yok dep ablat fıçır bir işini başlat buldu.
0: Ama ne emdigen dostumuz mu dınlıymın dınlıymın vadiyancın sıgıla. Sizlerini saklap közem töt oldu dep dur Ahmet.
1: Töt közü var dostlarımız hili var gencim o.
0: Rast. Sevide sınlımız mı bana men silahı amrak yakışımım yitip geldim dep fıçırlanı yollap dur Ahmet.
1: Ablat yeni İsamkam'dın mı ekval sorat hoş geldiniz İsamka deydu.
2: Hey, obdan geldim. Bugün ben bu muşu programının kızış için bir kişilik töhbemle eyip geldim.
1: Başlak ettim ona İslamkama, gapırın labısı digeş mansanla buldum.
0: İki günün aldı da, Molli İgir'in Abdullah mükafatına erişken Abdu mu iki gün aldı elime, bir haftanın aldı da. Şiyonun aldırık yollar avanken, digen uçurlarını verip katlaşıp yaptım ona.
1: Lakin bir haftanın aldı da, Şiyo Dodoşa mükafatına erişken kimdi?
0: Gülmira.
1: Gülmira yuqa ketdi.
0: Kep
1: bala. Payda bo'lmadi, yilg'ich payda bo'lar. Qani, demak, anlıqchilar, hammanglar ismimiz bor. Hammanglarning kelishini qarshi olamiz. Kelib qarab o'tmay, uchurlarni berishinglarni bo'lsa, ma do'yinlarimizga kirib, do'yinni bizni ko'rishing, bizlarni ko'rishinglarni qarshi olamiz, jumu?
0: Shundoq. Mana Kay Gongjo mu xush kelibsizlar, yozachilar deydi. Qani, do'yinimizga marhamat, Kay Gongjo.
1: Hammanglarni taklif qildik, ha?
0: Muhtar baxti rahmat, anjurlarning vaqti o'tay deyotgan vaqti deydi. Anjur avatkinimizga.
1: Rayhan Güladimiz mu aylı bu anlap oturupdu. Bizning mu közümüz töt boldi, yoldışımning tehimi töt boldi bilisler. Qurban qanlarning közünü töt boldiqaligini. Sizlarning ovozinglarni onlug'iz ke bu adamning deb uchirayotdi.
0: Mana Ahmad Niyoz Qoraqoshning ismini tilqib qo'ymasak uchurni qo'ydirmay qolmaydi programmamiz oxirlatish. Rahmat Ahmad Niyoz Qoraqosh. Olimjon rahmat, yana bo'ldim mana deb uchir yollabsiz.
1: Hammanglarga rahmat. Abdulim kammo mana ko'rib yetibdi, boshi pinxo o'xshaydi qarganda.
0: Pinxoda yaxshi chiqayotgan o'xshaymiz ahvoldan qarganda mana. Denzaldan 100 qilib atgan do'stlarimiz bor, kashi pinxoda. Rahmat.

Nerede davatı der? Seyşembi kilanlar davatı bugün seyşembe. Uçurlarını bir bizden doyun cübocelle.

0: dedim.
1: Men
0: Zükre jüğün dedim.
1: Meyli yusun seçtim bu maydı dedim. 3 gün gideceğim ama bak.
0: Ben jüman. Eğer paka jüğün sas yerimini jüb, yerimini jüman.
1: Aşta kılam siz ya.
0: Optomobilin ki dayıkansı tıkı tüküm yaptı. Kuan ben dedi abi tükü tüp yaptı. Depteni kanda kalım ya dedi. Depteni bu 4 istokunu kayyadın optomobiliniz ağa vaktinizde depteni kayyadın ip kalan. 4 istokunu kabahsanız karan. Açla bir kimlikinizde iparsız açla becerip yerdi. Siz üyünüzde özünüzden adresini de poştudun evvetirgan pulunu tölevetseniz de üyünüz gibi barıdı. Eğer Türkiye olsa 4 istokundan yeni optomobil ağam olsanız eşek barısız. Eğer bu olsa bankı barısız. Şahsen açında bir cegen mesela optomobilin deyken Türkiye vaktine Mao Nissan Johuydukunu bak o. Şöyle ki badim basamlı kimlikimle resim tatıp düşüple bunu ki bazı resmiyetle kol koydum. Bir hepti kamayla depteki poğandı. Eğer 4 istokunu kıvamakam olsanız siz üyede anmakam olsanız bankı verip banka sizge kariz tölep boğallık ispa çıkarıp verdi. Bunu ilip motorlu katnaş bastırını başkuruşu oralara basanız buldu. Elkem. Cuma.
1: Buldu, onda Hasan Nurmehmet Nufcuri.
2: 174 Mevlüt Çakırı'da yaşamamış ve sana kaynak basın yol kavre. Mağı kualan tavdım çıkı fazla Zuriye Yengen isteyip geldi bu da Beşenciye'de. Bu şekilde kasa çatın yıllar alan kene.
0: Buldu. Benim kızım Ayziba'nın bugün 3 yaş kırken toğlan kene deydi Zekra'ya tayarlı kılan. 3 yaş kırıptı. Kızımın silahının ikzanların toğlan kene naksına anlığısı bakken deydim. 3 yaş
1: kırıptı. Başkın akşam emmezke, bu muski binek neydi bir ettim.
0: 3 yaş kırıptı. Ben İsa, yaman korktu dedim.
1: Cazgo çili verin ha, aballam künek hazır.
0: Tas tas tut tas.
1: Ma cazgo ma.
0: Tas tas tut tas.
1: Tolgay kınızga mübarek. Tolgay kınızga mübarek. Tolgay kınızga mübarek. Tolgay kınızga mübarek. Tolgay kınızga mübarek. Tolgay kınızga mübarek.
0: Sensi.
1: Sizge jiq etip aydıqçım başqalar 4 misra etip aygan sizge 6 misra etip aydıq sanap durup ha?
0: Endi 6 kirgende uçur yollan 6 yaşınız tebrikleyimiz. Xana yolu qoşulmuşdu maşla azraq köp deydi. Tor taksi Rozjan rahmat.
1: Beyvençün yollarımı ravan ken ha yana Şirali'nin uçuri.
0: Yakan 6-nji başlangıç mektepnin ki aldıdan gärbi bekatga qarap menişde maşını bir qadar köp deydi badam taksi.
1: Синхуа жанобы йөли куанхуй көрүк карап манга юнүштә тосылай тосылай деп аран турып атыды азыр дейди. Ма юл тосалмакчы буйтыпты, ма юлды маңмакчы гала ойлышыңлар.
0: Макул мана.
1: Яна Розы жанов чорын аңлап кайлы.
0: Макул.
2: Улан бир мен тикет өлкә ясма гында авалар яхшы авалар деп кем сан, Зөһрәдә ясма, Кашкар юл хәрәсән, Кашкар. Барча алдык теден кошулыш юллар аванкен рәхмәт.
1: Макул, макул.
0: Çapan kıyıp hapsız bir sonlar örümcüde hava sokak mı dedi? Sokak sokak örümcüde.
1: Üy yok, sık.
0: Şakalık, maç, kız ayallah o güzellikinde soğukunu, muzlukunu, titirgenini bilmeydi o.
1: Can can soğukladım, etki paypakta atıp çıkarlayan kızlar olsa 13. ay 1. ayladım sence o sen soğukladı.
0: Ya
1: bizim ama irademiz küçülük.
0: Berdaşlık bir elaydı. Bizle azıraq soğuk çapan kıyıp özümüzde da
1: kokap oturmuş soğuktun da.
0: Hayatımız bulanıkından kıska.
1: Res biz soğuktun kokmayımız şu an mışın da kıyılık. İşte bulduk ya. Soğuktun koktup yazsanlar çoğuştun.

0: Bəyimiz qanda qılmızdan da.
1: Ay, ma gəpni məndən başqa xidmətdaş ağlımıdı.
0: Dəb qoyayız.
1: Dəb qoyayız dedim. Ağlımıdıq bu gəpləni mən savaqdaşlarım.
0: Məyədə külüb otağının bilən. Işqan çıxıb çıxılıq olamaydı o.
1: Doğru. Anadikin azırma bu, müşü nəq bizdinki mat yarıştayınınki radio televiziya stansiyonunki aldıdiki yol ma pəs qoruq çüşüdüqə yədə ma o sənə şöyəndin kəgən tərəbdə udullu pəs küçük itqə manlacım, onu müdə qoyaylı ya.
0: Taras taras da qoyaylı.
1: Sızıq digən, acay pəyizi də süvətkən bu sizlə, onun bir əskər tıp qoyaylı.
0: Bizdən idarını aldıq kilib, əyədən diyota qılıb, tezirək diyota qılıb, ötüb kəsanla bolıb. Yəkən aldıqıraq verib, diyota qılıb, sənə nəmət qılımız.
1: Buldu, buldu.
0: Makul rahmet ha.
1: Oyey, ablet neyim deydi kandı? Siz mi çavuzu uçuşken bozsunuz? Yisamka bizim çüşümüz normal ehval geldi.
2: Öy, normal. Öy, ben bu bir normal adam diye.
1: Şun değil mi?
2: Öy, biz de dikkat kıpılanmayız.
1: Bunda işle bop durdu Yisamka.
2: Öy, devamlık bop durdu. Biz yaş vaktimizde mi uçuşettik? Kıyırga vaktimizde mi uçuşettik?
1: Yaş vaktinizde neyimi uçuşkentiniz?
2: Öy, yaş vaktimizde resim uçuşken.
1: He, doğru. Әбіп қиырғанды ма чоғызылақ үшіп қағыныз мұ тоғыра?
0: Шо.
1: Әмді ма бұ, үсән жан, ұшыр жан әргі сұрман бәмейді ұлы деп
0: тұй жан. Ұшыр жан, мән де аз алыды. Нұр.
3: Жоғар берді, шоғарды 16 қошығын үсі ма шекіп тұтташ бәке.
0: Мақұл, шоғарды 16 деді, рахмат.
1: Мән қошылған сән.
3: Кәнжін нәлі, шималды ғарыпке. Өсіністерді құтқансырна, левушан, шиыл өтірек қарап маңға еністерді құт кетті машинын ашып.
1: Мақұл.
0: Болды, мауыл, Абдурахман сам кіші дойын яқы шықмағы ауды дейді, біліп атымыз шы. Қада қылымызым дейді. Азыр шо, біз мұ техник қадымлағы көзімізі қысып қойып, отырып атымыз азыр. Босы бе яқы шықыр бәген болса, бізім яқы шықсақ дейдіған арманымыз ба. Lekin şu işkimiz sel torgu iğir kilo atam dok bu.
1: Biraz yakına yaksal aşta bu atıdı biz çıkardı da aş mısın bu tiki torunu ya?
0: Şu anasın.
1: Onu üstü giymene tüzük müzük kırmadı ya. Torunu yakşı olmakan dekin.
0: Şu an pekat karığımız gemme o atıdı.
1: Torlarını avar kılıp şu emmeylerinin közünü avar kılan tuşluk iş yok ki aşmak. Bizim köymemizle ya bunu deki çıkmayalım ya.
0: Bir gün köymeyip yakın.
1: Aşta kılanlar bir gün çıkmayalı. Çıkmayalı bu.

0: Vişinimni qıtığıma zavam degenni qancıda yollayman ki? Asiya degen teri ki bazır.
1: Kırgızı tök yolu kireyimiz yaştan aldırkılar dağdan ravancıman takvim olsun.
2: Nemi geyren kaldınız Asiya?
0: Nemi de viya ediyiz. Viya
2: bu. Nemi onun da nemi gepa dağdı gipinizim da bir anlap düşünüp.
0: Mağızın ismi Aybikem kisem Nuriman Gülken bu.
2: Немістің ке Гүлдікінің ұсымы ұқшайды әмсе, Фаи деп дәмес мұ?
0: Гүлдікінің ұстаты олайды, Гүлдікінің үйчі отқалды әмді, өз үйп емес ма?
2: Елайды.
0: Бұпты, дейтіп қалдықты.
2: Чейтай олырдың машин сәл көп, азырақ тосылыш ба, деге ұқчырының нұр бәді, ә?
0: Бұлды. Мән маңы үйз олайы.
2: Қарсақ. Абдулла қотан телефон нұмырыңыз немеге әттіңіз? Кәкіліңа Абдулла таксин, Абдулла таксин оқысымен деп әкім.
0: Мұкапат аммақшы.
2: Сіләнің ойды бейліқі бір сімні құйы өрдікенде қарғанда оқысы осыңыз. Чоң Абдулла, отыранч Абдулла, кичік Абдулла деп мұнда.
0: Мейлейді қашы. Fütürümünü okumadanla yaşlıkım nesle bir mucik et yazsam da. Ama yaşlıkı neslepti mi?
2: Nim de peslepti.
0: Ben sizlerin radyonu anlığa baktım da. Tuncu gittim Mevlüt Akam yaş vakitleriydi. Ben tuncu gittim sizlerin radyo avazanla anlığan da demek çok şeydi. Mevlüt Akam'ın yaş vakitleriydi. Onun yılının aldı da Zühre Adam huyt balı idi. Mevlüt Akam'ın çaşları boğlak idi. Hazır kıdak büdür emez idi dedim. Ya benim ne büdürü? Almıştır olsun başkı başını.
2: Şundayım ben.
0: Gözünüz buraya kapkamganda.
2: Ama mendiksi büdüre.
0: Kızlarım benim size, oğullarım beme. Haydi çıdım asla. Oğullarım Abdül yürümez.
2: Abdül Ambur diyendik ne sen beydik oğullara.
0: Kızlarım da yedikan. İçidikanı berip. ağızını besip durmez. Şunda mı?
2: Doğru.
0: Zühre Acoy daydı abla. Ay ben Nuriman Gül'ü berip bulduk. Oğul alımı kız valladım biz nasıl tanışalım da. Aca minnamı kapatlanıp kandaksa alalayımız kız dostumla berip doğuşa yap kesem. Toy mesela mel bulut edip. Muhabbetli şıvatka vakti de şak şak şak hacleyimiz. Şu vakti de toy meseleniz el buludu. Ablatın da piteylik kılıp karan o mukabat kalkan eslerini.
2: Demek biz bir ömür beğenmesek siz mi bir ömür toyuk meseleniz el bulmayı toyuk kımayı ütkütsüz yiyin yapma ablat?
0: Ma balını.
2: Anda emez du.
0: Ma balını. Ma bitanızı anlap kaz. Oy.
2: Bunu ulan.
0: Değil tücüm.
2: İşim pütüpop dolu deydi de. Hayır hoş bey bey ablat deple mağdu kız.
0: Gülnigarı şaban hıcala annen çüylu çan ton deydi bana. İştin çüken barlık anlı kutula. Yani azırak olsam radyo çastı tanlanı bizge toğırla yapışın değil mi? Onun kendinin menzlanına bir hatarı yetip yeri oluş anlanı ümit kılımız. Bana benim sanlığım buludu deydim o tarlan.
2: Makul makul.
0: Tarat kosi.
2: Buldu. Ümit şarkışkın caylanma şimaldın canıp karşı cekoncunun ki etrapıdaki yerlerde mavucuk maşırları şu yolga yük maşırlarının çüken nesle yolga çeçil gitip de dikkat kılıp ağılıp meyanla aylınıp ötonla deyip de.
0: Hey şu yük maşırlarını üstlerin bir nesle yiyip mansı buludu bu arhuallı odigen süret 80 onun üstüge nurgun anlı göstermez. Üye bir eger ravan meni aldığın yol bölükçü birden bir tos almaydıgan.
2: Adilla men eşdal uçur bir bədim deptiken seksdal uçurken cəmi tötisi biz qaytuğun ki tötisi sizin yolluğunuz gecim ama şunun sorab sətdi.
0: Maşınlıq cevap əgizib cüdomuz
2: var. Şu. Muşu balına bugün bir uyuqs gəlsün, mən özünü qatıq xicilok gəlsün dəb durub mən dedim ki manıldın.
0: Muş nomırıq men tapqızıb cüdoma dəb elə qapısız bakırab getirdik o. Aşkın okşaş. İnsanız geldi mi? Ya muş nomırgı min tap kızdım madem.
2: Ne aklam? Okşaş. Monikam deydi. Abalığa tekil olmağı dekçi mu? Tek almağın kutunga bir iş göz koyuluk şahip biremse. Kutun ağın deki nemiş öp gitti. Vay yey. Her kız yıkın yol atmışsın. Ma balığı tekip kılıçtın.
0: Ya onda. Onda deme onda deme.
2: Deydi.
0: Maşında kılıp toyu pılcık avatına deydi.
2: Ay yok.
0: Ocağın. İşkiz köydün. Peteyle kılıp kaçan toy kıpılasız.
2: Şunu değil mi?
0: Tarlan emez, torlan alakız ki. Buldu. İhtifak yolları ne ait? İhtifak ilişip astı menü atımız dedi. Gülay bana.
2: Sinfonun yollarım koşun işte ravan ki. Bayi gitme.

0: Muhçuri.
1: Özden fıçırını alsa acı peyze oldu iken de gülünü gara. Fıçırın köprek yollana onda asa. Biz tok tımayı koyup verirler cuma.
0: Asiyen uçuri.
2: Rizet'e tört yolu sürü yaşlar bakışman aldım. Akpazatman aldık ben maşin yakınlık. Kadan kezim katın yer alın.
0: Bu neymiş kayran kalınız anla bakayım.
2: Rizet'e tört yolu sürü akpazatman aldık ki yol sürü bitti. Biz tolustandım. Mesela bakışsız.
0: Sebebin değil mi hep size?
1: Değil mi? Aşu Nuri Mengil'e kitap atıdı. Ya ayman kündü uçur besem demek işte şu. O da şun değil.
3: Zemin aksi ya, zemin adı ki yakışın olursa kalık halik olsun.
1: Yakışı.
3: Bir çıvar senden, son arfanca koşalgın 100 metre kargan alıkta. Yolun yakışı dedi ki, yani şu tahtayı minke bitirse azırak acar. Yol tarafı tangılak kattınsan hatır var.
1: Tahtay.
3: Şu programlar şu dikkat kımangan bolsa, silahı o zaman adısı zanaksı. Şu buna sandık uğurlantı yolla kovan bolsa, vakti bir oş etken bolsa. Şunlu kımeti bağımlı ki yok.
1: Ba, kımeti bağımlı ki.
0: Bakken, bakken.
1: Dostlarımız şu böyle kegen sel dikkat kımangla, cuma. Tarlan.
4: Salam malıkka.
1: Torlan.
4: Şu şaşımır ben, kaşımır ben. Şu dağda tarafa manga yolla yürünüş için fanallı. Yolla ravan, maşın sel köperek için kusuş yok ha.
1: Buldu. Torlan kemasım ama. Torlan da bak. Torlan tonşun. Buldu Torlan.
0: Torlan, lemiyege Torlan kettepti de. Torlan.
1: Torlan alakası. Neymiş kızız adette? Torlan alakası da. Telefon satamsız ya toksımı satamsız.
0: Torlan'ın ulamsız ya birbirge.
1: Vujama satamsız ya.
0: Gülnar hanım.
5: Salam yaşat yakınlar yaşımın bir kısma.
0: Yaşı.
5: Ben yıllık sevgilerim. Ben şu konu diyensin de. Ya diyensin de. Kırmağımı kalmış. Kırmayı. Şimaliyim ben de. Sen mahkut tükketti. Kızıl silahta. Tükketti.
1: Makul.
0: Eh?
1: Atılla 8 tel uçurgu mukapat var mı dedi. Özünüz cevap ver anca ama hazır kayıt kelimiz.
6: Birleşme haberleşi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık, sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 8. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ete kündüz gece Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cenubi Şincan'ın qarbidiki Tağlıq rayon, Xuten Vulaydı'nın Cenubidiki Tağlıq rayon, Aksu Vulaydı, Bayınğulun oblasti, Turpan şehredeki Tağlıq rayon, Kumul şehredeki Tağlıq rayon katarlıq caylarının kısmen rayonları da azıraq yamğur, İğiz Tağlıq rayonları da kar yağdı. Tarbağatay vilayetindeki Sarğusun Şamal İğzi ve Maytas Şamal rayonu, Altay vilayetinin Noqay Şamal rayonu, Ürümçi şehredeki Ulanbay ve Xonyanci, Sancı oblastının şerqi katarlıq caylardaki Şamal İğızları da 8-9 bal boran çıkıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüz geçe hava uçuk bulup kiyin bulutlanıp, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yukarı temperatura 28 Celsiya gradus bulut.
2: Әмді бұ қитымқы программымыздың асаси мәзмұнларыны тоныштырмыз.
1: Халқыра даңлық затла, Шинжан достаны алмаштырыш жиғыны үрімчіді өткізілді. Чин Шаучан тәбірік сөзі қылды.
2: Чин Шаучан, Әркин Тонияз, Халқыра даңлық затлар Шинжан достаны алмаштырыш жиғыныға қатнышылған вәкілләр білән көрішді.
1: Avtonom rayondaki cayla elektri torini tür kuruluşlarını tez algı sürüp, rayonun energiya tipini özgertiş ve elektri torunun derecesini östürüşke küş toplap kuvvet koştu.
2: Bintuan xalqara transportqa kapaletlik qilish iqtidari kuruluşini sicil küçe edip, çegra halkıgan eşya obroti tügününün yeni tirek noktasını berpa qildi.
1: Memleket boyunca Tunç Türkiye'deki hamnifit kaçlanan bak şekillik yük sandukları Şincan'ın sınak tarihçisi yolu çıktı.
2: Avtonom rayonun pistte yanak katarlıq özgece bağ orman mesulatlarından mol hosul eğlenip, etiz erik başları meyvelik bağlarda aldırış menzere namayan boldı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Xalqara danlıq zatlar Şincan dostana almaştırış yeğini,

0: Bugün Ürümçi'de ötküzüldü. 33 devlet ve halkara teşkilatın kelgen aziz mehmanlar Şincan idar kılış tecrübeleri ve halkara ehmiyeti baş temasında rayon idar kılış üstüde muhakeme yürgüzüp terakkiyat tedbirini birlikte planladı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Chen Xiaojiang yığınğa katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi Abdonum rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Abdonum rayonluk halk kurultayı daimi komitetinin müdiri Zumret Ubul, Abdonum rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abil Mecin, Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi Bintuan'ın cınveyi Hı Zhongyou yığınğa katnaştı. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Biyantuaniga vakaliten yığınğa katnaşkan aziz mihmanlarını karşı aldı. Jongo Şinjan'ın terakkiyatına köngül bölgen ve onu kollagan her saha dostlarga rahmet etti. Umundaqdırı. Yoldaş Xi Jinping yadrolukıdaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şinjan hizmetini devletini idar kılıştaki muhim orunğa koyup, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirini bekitip, Şinjan'ı kanun boyunca idar kılış, Şinjan'ı ittifaklaşıp muqim kılış, Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuklandırış, Şinjan'ı halkını beytip ronak tapkızış, Şinjan'ı uzakçı güllendirişini umum yüzlük uğurlaştırıp alğı sürüp, Şinjan'ı türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke, tarihi özgürüş yasaşka yetekledi. Bugünkü Şinjan, Jongo iqtisadının tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakça muqim bolışıdek işki çoğun möcizinin canlıq ıxcam körünüşüge, milletler meselesini hal kılışının Jongoça toğra yolunun muvaffakiyetlik emeliyetige, Jongo'nun demokratiye, kanunçılık ve kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlıq delilige, Jongo'nun sırtkı ecevetiş ve hemkarlıştaki muhim köznikige aylandı. Emeliyet, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin tamamen toğra, Şinjan'ın emeliyetige tamamen uygun ikkallikini toluq ispatladı. Bu tedbirge, Reis Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti hakkıdaki çoğunkuru oylanışı, Şinjan'ı idar kılış kanun etigi bolgan toğra igilişi yoğurulgan. Yönelişlik, umumiyetlik, strategiyelik bir qatar meselelerge ilmi cevap berilgen. Ebedi emillikke münasibetlik, negizlik, ulluq, uzak mezgillik bir qatar hizmetler planlanıp uğurlaştırılgan bolup, Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı muqim kılış, Şinjan'ı idar kılış, Şinjan'ı güllendirişte yeni menzil açqalıqı, yeni yükseklikke yetkenlikinin ifadesi. Şinjan hizmetini yaxşı işleşinin programısı ve ruhi, Şinjan'ın ıslahat, terakkiyat muqimliğini yetekleydiğen dağdam yol. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de kılca tevrenmeyi çın durup, Jongoca sosyalizm yolu da menişte, Milli Rayon Abdonomiyası tüzümüde çın durup, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayı da umum yüzlük ızcılaştırsaqla, Şinjan'ın ebedi emirliği, ittifaklaşıp ilgirleşi, güllenip terakki kılışını cezmen emelge aşıralayımız. Jongo Şinjan, Reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi idar kılış teşebbüsünü estaydıl emeliyleştirip, herkaisi devletlerinin yerlikleri bilen olmaştırış, hemkarlıqını küçe etip, Çegra rayonu idar kılış tecrübesi usulünü paal hembehirleydi. Mihmanlarının evzelliki rolünü cari kıldırıp, herkaisi devlet halıqlarıge Şinjan'ı obiktip tonuşturup, halkara cemiyetinin Jongo'nı teximu yaxşı düşünüşü, Şinjan'ı düşünüşünü ilgere sürüp, herkaisi devletlerinin terörlüğe karıştırış, muqimliğini qoğdaş ve kişilik hukukunu kapaletlendirişini küçeytiş, milletler ittifaklığı ve ortak terakkiyat, cemiyetini idar kılış ve halıq durmuşunu yaxşılaş katarlıq cihetlerdeki olmaştırış, hemkarlıqını küçeytişigi türtkü bolup, zomi yerlikke, zoravallıq siyasisiga ve yekki tereplik cazalaşqa karşı durup, rayonun tınışlıqı ve terakkiyatını qoğdaşqa küçkoş işini ümit kılımız.
1: Jongo hükümetinin Afrika işleri alaylı vekili Liu Shenfa söz kılıp bunularını bildirdi. Jungo Shinjangning muqimligi, taraqqiyoti, ochiq sig'dirishchanligi dunyodagi ko'p millatlik davlatlarning millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish, chegara rayonini idora qilishdagi qiyin masalalarni hal qilishning muvaffaqiyatlik ulgisi. Jungoning rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbusni amaliyalashtirganligining jonliq amaliyoti bo'lib, dunyoga Jungo aql farosati, Jungo loyihasini taqdim qildi. Navbatda Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xalqaro do'stlarning bu qitimliq ekskursiya ziyorat orqali Shinjangning go'zalligi, Shinjangning yangiligi, Shinjangning tinchligini haqiqiy his qiladiganligiga ishonaman. Ko'pchilik uzundan buyon Shinjangning haqiqiy ahvoli va taraqqiyot muvaffaqiyatlarini obyektiv, adil tashviq qildi va tonishtirdi. Ko'pchilikning haqiqatni, reallikni davomliq avjaldirib, yolg'on yovdoq gap bir taraflama qarashni tugitib, haqiqiy strollik Jungo Shinjang hikoyasini birlikda yaxshi so'zlab, Shinjangning nomini oqlab, donqini chiqarib, hamkorlashib, o'rtoq manfaatlanadigan yechib etish ko'rikini birlikda mustahkamlab, texmi ko'p chat el korxonasi apparati va chat ellik zotlarning Shinjang bilan bo'lgan hamkorligiga turtki bo'lib, xalq qalbini tutashtirdigan do'stlik gulini birlikda sug'urib, Shinjangning tashqi madaniyat almashtirishini qo'llashini umid qilamiz. Her qaysi davlatlardagi do'stlarning Shinjangga ko'proq kelib ayilinib, ko'proq ko'rib, Shinjangning abadiy amillik, gullanib taraqqiy qilish yepyangi musobaqasiga birlikda qatnashishini qizg'in qarshi olamiz. Shanghay hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Ermik Bayev, Xalqaro amgakchilar tashkilotining bosh iqtisodshunosi Li Shangxia, Tayland Jungo madaniyat iqtisod jamiyatining boshlig'i, Tayland'ın sabık muavun zunlisi Pochin Pomrajun, İtalya Kesek Altın İlmi Cemiyeti'nin reisi Vito Pitrochil, Belarusya Devletlik Daşvesi Halkara Kanun Fakültesi'nin müdiri Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin Yek Tereplik Mecburlaş Tedbirinin Kişilik Hukuku Bulgan Selbi Tesiri Meselesi Boyunca Sabık Alaydı Doklatçısı Alina Duhan, Yaponiyalik do'st Shaodao Kangyu, Jungo Lyuksemburg savdogarlar uyushmasining raisi Jack Botuzo, Turkiya Jungo do'stlik fondi jamiyatining muavin raisi Ersin Erchin, Malayziya Jungo do'stlik jamiyatining muavin bosh kotibi Huang Jinlong, Shanggang Fan Texniki Daashvesining sharaf bilan pensiyaga chiqqan amerikalik professori Barry Saudman, Merkeziy Millatlar Daşvesining amerikalik professori Marik Levin, Hunan Sven Daşvesining germaniyalik professori Oli, Kanadalik coğrafyavi siyasi obzorchisi Daniel Dambiril söz qildi.
0: Ko'pchilik birdek bu qitimliq almashtirish yig'inining o'tkazilishi Jungo Shinjangning o'ziga ishonadigan sig'dirishchan aktiv qiyofati va sirtqi ichki vetishni qat'iy kengaytishdek ro'shan pozitsiyasini namoyon qildi. U xalqaro jamiyatning Jungo bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirishi uchun muqarrar yangi bo'shliq ochadi deb qaradi. Shinjangda ko'rgan anglaganlarini bahrlab Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligida Shinjangning jamiyat muqimligini qo'g'dash, iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash, tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uningga varislik qilish qatorliq jihatlarda bo'shashmay ko'rsatgan tirishchanligi qo'lga keltirgan ko'rinarli muvaffaqiyatlarni yuksak darajada ta'rifladi. Shinjang taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlash, zo'ravonlikqa, terrorizmga qonun bo'yicha qattiq zarba berish, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish usulida ching turib, dunyo idora qilishini qimmatli yangi ulgiga ega qildi deb qaradi. Jungo yashash huquqi va taraqqiyot huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishda, xalqning baxtli turmushini eng cho'ng kishilik huquq qilishda ching turib, Shinjangning kishilik huquq kafolat saviyasini har taraflama o'stirishiga turtki bo'lib, Shinjangdagi har millat xalqini muqim ham izzat-hurmatli turmushga erishtirdi. Jongo Şinjan'da atalmış mecburi emgek seliş ve irki kurutuş mevcut emez. Xalqara cemiyat Şinjan'ın kişilik hukuk işleri terakkiyatırki muvaffakiyatlarına doğru qarab, Şinjan'a qarı çaplaş, hücum qilish ve pitni iğva tarqitish bo'xtan çaplaşqa, yekki taraflik cazalaş ve uzun kolluk qilib başqurishqa qarıştırış gerek. Jongo Şinjan, Asya, Avrupa, çoğun kuruklukluki muhim terakkiyat yukarı pəllisi ve eçivetiş tüginige aylandı. Rolimizni teşebbüskarlık bilen cari kıldırıp, her kaysi devletler yerliklerinin Şinjan bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkni sicil çoğun kurlaştırışını ilgere sürüp, tınışlık ve mukumlıkni birlikte ilgere sürüp, gülleniş ve terakkiyatni emelge aşırışını halaymız dedi. Yığınğa katnaşkan aziz mihmallar, bugün yine terörlükka karıştırış, mukumlıkni koğdaş ve kişilik hukukni kapaletlendiriş, milletler ittifaklığı ve ortak terakkiyat, cemiyetini idare kılış ve halk durmuşunu yaxşılaş, yekki taraflik cazalaşka ve zoravallık siyasisiga karıştırışını çöredep, töt meydan meksus temelik almıştırış yığını ötközdi. Atanım rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kadın Kebin, Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Merkezi Komitet Taşkı Olaqa Bölümü, Merkezi Komitet Taşkı İşler İşkanızı ve Diplomatiya Ministerliği, Memleketlik Taşkı Dostluk Cemiyetlerine münasivetlik yoldaşla, Dövletimizdeki mütexessislər, alımlar vekilleri, Abdonum rayon ve Biyantvenin münasivetlik uğurları ve her kaysi vilayet, oblast, şehirlerinin vekilleri yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız kabiri. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonun reisi Erkin Tuniyaz, Tönügün Vürümçide, Xalqara danlıq zatla Şinjan dostanı almaştırış yığınığı katnıştıgan vekiller bilen görüşti. Abdonum rayonluk xalq kurultayı daimi komitetinin müdiri Zumret Obul, Abdonum rayonluk siyasi genişliğinin reisi Nurlan Əbilməcin, Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuan'nın Cengveyi Xıcınyo görüşüşke katnaştı. Çin Şaucan, Jungo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı vakalıten mehmanlarını karşı aldı. Köpçülüknün halkıra sahnede objektif adil meydanda durup, Jungo Şinjan'ı katli kolluğallıkı rahmet etti. O mündak dedi. Şinjan, ezelden Jungo zımınının ayrılmaz bir kısmı. Jungo'nun inkılap, kuruluş, ıslahatın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde Jungo Komünistik Partiyası Şinjan'ı idare kılış ideyası da üzliksiz yenilik yartıp ve onu beyitip Şinjan hizmetine yeni devir işki mezmuni ve buruç vazifi yüklep Şinjan'ın türlük işlerinin üzliksiz terakki kılıp ilgirilişine türtükü boldu. Jungo Komünistik Partiyası 18. kurultaydan bu yan güllendiriş umumluğu da ve stratejiye yüksekliği de durup Şinjan hizmetini planlap algı sürüp güllendiriş umumluğu da ve stratejiye yüksekliği de durup Şinjan hizmetini planlap algı sürüp yeni devirdeki Jungo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirini bekitip Şinjan'ı iktisadi, ictimai terakiyatta dünyanın dikkatini tartkudak zor muvaffakiyetlerini kolluğu keltiriş yetekledi. Nöbette Şinjan'ın cemiyet umumiyeti de sicil, tınıç, tertiplik, inak, mukum bulup yakşılınış vaziyeti görüldü. Milletle takdirdaş buluş, güllünüp terakki kılıçtak ihtipaklık gülleri emmeli cayda porekleb geçildi. İktisatının yoşurun küçü urgıgan, coş urup ravajlını vatkan küçülük kuvvet sicil kozgaldı. Her millet halkı hatırcam yaşap, kuşal koram işlep, inak, bektilik, güzel turmuş geçirmekte. Şinjan, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp emeli nefki erişken tarihi mezgilge kirdi. Şinjan'ın terakiyat muvaffakiyetleri, Jungo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve sosyalizm tüzümünün körnerlik evzellikini toluk namayen kıldı. Milletler meselesini hal kılışının Jungo'cu doğru yolunun kudretlik hayatı gücünü toluk eks ettirdi. Jungo Şinjan'ın dervasisi dünyaya baştan ahır uçuk. Yakın kıyılardan bu yan türkümleyen çetellik zatla Şinjan'da ekskursiyada ve ziyarette bulup Şinjan'ın terakiyat muvaffakiyetlerini umumi yüzlük maktadı. Köpçilikning Şinjanga daim kelib, aylanib, ko'rib, har qaysi davlat xalqiga Şinjangni obyektiv tanishtirishni. Xalqaro jamiyatdagi har soha zotlarining go'zal, bepoyon, qizg'inlikka to'lgan bu tuproqqa kelib, Tianshanning janub shimolidagi olamshumul o'zgarishlarga, Şinjangning kunsiri yengilinayotgan taraqqiyot qadamiga, har millat ommasining chin qalbidan urg'ib chiqqan baxtlilik tabassumiga guvoh bo'lishiga turtki bo'lishini qarshi olamiz.
0: Shanghai hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Ermik Boyev Tayland, Jongo Madaniyat Iqtisod jamiyatining boshlig'i, Taylandning sobiq muavin zonglisi Pochin Pomrajun, Bengal Millatparvarlar partiyasining muavin raisi Asaduzaman Ripang, Italiya Kesak Oltin ilmiy jamiyatining raisi Vito Petrochil, Kanada Federatsiyasi Kengash palatasining sobiq a'zosi Hu Zixiu, Belarusiya davlatlik tashvisi xalqaro qonun fakultetining mudiri, Birlashgan davlatlar tashkiloti kishilik huquq kengashining yakka taraflik majburlash tadbirining kishilik huquqqa bo'lgan salbiy ta'siri masalasi bo'yicha sobiq olayda doklatchisi Alina Duhan, Yaponiyalik do'st Shaodao Kangyu, Jongo Lyuksemburg sudigarlar uyushmasining raisi Jack Botuzo, Türkiye Jongo Dostluk Fondi Cemiyeti'nin muavin reisi Ersin Ercin söz kılıp, Şinjan'ın etraplık uğurlaştırgalıqı ve kızgın kütüvalgalıqıga rahmet etti. Köpçelik Jongo Şinjan'daki ekskursiya ziyaret tesiratını hem behirledi. Şinjan'ın kişilik hukukunu hürmetleş ve kapaletlendiriş, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş, halkının bəxt saadetini sicil küçeytiş qatarlıq cihetlerde körsetken tırışçalıqını toluq muayyelleştirdi. Şinjan'ın terörlüğe karıştırış, muqumluğunu qoğdaş, ul əslihə quruluşu, özgece əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırış, yuqarı səviyyəlik sırtqa ecivetiş qatarlıq cəhətlərdə qolğı kəltürgən mühim zor muvaffaqiyyətlərgə yüksək baha bərdi. Jongo Şinjan'da cəmiyyət inaq, muqum ikən, iqtisad güllənib tərəqqi qıbdı. Xəliq xatırcam yaşab, xuşal xoram işləvi tübdü. Bir qısım çət əl küşlərinin Jongo Şinjan toğrısırki saxtı təşviqatının qılça azası yox, paqıtqa xılap. Artıqçılığımızı cari qıldırıb, özümüz turuşluq xəlqara təşkilat və dövlət yerliklərinin Şinjan bilən bolğan olmaşdırış, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını ilgərə sürüb, kəsb tərəqiyyatı, əşya obroti, soda, mədəniyyət, sayahət, marib, Davalış qatarlıq sahələrdə texmü köp həmkarlıq nəticələrini qolğı kəltürüşünü xalaymız, dedi. Şinjanda körgən anğalları, esqılğalarını aktiflik bilən sözləb, xəlqara cəmiyyətini həqiqi, istroluq, güzəl Jongo Şinjanı düşünüş imkaniyyətiga iyi qılıdğalıqını bildirdi. Jongo hökumətinin Afrika işləri olaydı vəkili Liu Xianfa, Atonum rayon rəhbərlərdən Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Qadın Kəbin, Mərkizi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkizi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkizi Komitet Taşqı İşlar İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Məmlikətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətindəki münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizki mütəxəssislər, alimlar vəkilləri, Avtonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar körüşüşkə qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Cayla kuruluş peytini çan tutup, yeni energiya və elektri toğri tür kuruluşlarını tez alıqı sürüp, rayonun energiya tipini özgərtiş və elektri toğrunun dərəcəsini östürüşkə küş toplab kuvvət qoşdu. Şinjan'ın Huadian Pichan Tartmısu Elektri Stansisi, Dövlet Energiya İdarisinin 2021 yılından 2035 yılı çıbılgan otura uzak mezgirlik su tartıp energiya saklaş tərəqiyyat yerik planıdaki noktuluk yolu koyuladığan tür. Növette köp türlük açkuşluk kuruluştan elip verilmaqta. Tür direktori Sui Hı Min tonuşturup mündaq dedi. Kuruluş kollektifimiz geo kurulumu mürekkep oluş, kuruluş kılış şaraiti çeklimi kıpçıraş qatarlıq meselelerini el kılıp, şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçü, tok ve su bilen təminleş qatarlıq kuruluşlarını tertipli kanat yaydırdıq. Şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçünü 560 metr, Stansı kırdığın katnaş tonelini 370 metr kollap bulduk. 2027-yılı 6. ayıca stansa asasi gevdiste kuruluş kılış şaraiti hazırlaymız. Şincan Huadiyan Pichan tartma su elektrik stansının generatoru umumi sığımı 1 milyon 400 bin kW.

0: Yılda 1 milyard 750 milyon kilovat saat tok çıkarılaydıgan kılıp layihelengen. 2032-nji ýyly barlyk generator grupsy torlaşdyrylyp tok çykarylýar. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı bilen özara toluklap rayonun yeni energiyadın faydalanış iktidarını yanımı östürüdü. Taklimakan kumluğunun canobi çetidiki Niya nahiyasida 1 milyon kilovatlık yorukluk volt arkalık kum tizginleş türdü yakında 101 yorukluk volt taktisi grupsi torlaştırılıp tok çıkarıldı. Yorukluk volt taktisi arkalık tok çıkarış, takta astıda kum turaklaştırış, takta aralıkıda ot çöp östürüş, tən stroluk ekologiyelik tizginleş endisi arkalık kumluğunun çetide 9.8 kilometrelik yeşil tosuk berpa kılınıp, kum barhalarının köçü ünümlük tizginlendi. İkinci toktan bölgünün baş injineri John Rung'da mündak dedi. Tunceli elektrik toruğa 1 milyar 900 milyon kilovat saat tok yetkizeliyimiz. Bu 580 bin tonlu ölçemli kömürünü tecigenge 1 milyon 550 bin tonlu karbon tört oksitini az koyup bergenge beraber. Yeni energiya türleri puhtı kademde alığı sürülüş bilen bille elektrik torunun derecesini östürüş kademimi sıcil tizletildi. Kulustay Karmay 750 kilovatlık tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu yakındı buyan aç kuşluk mezgilge kirdi. Kulustay Karmay 750 kilovatlık transformator punktinin tuncu grupa gaz izolatsiyelik toluk yepik kaygan püskünisi oğuşluk esip koraştırılıp kuruluş yadroluk elektrik püskünlerini koraştırış baskıçıgı kadem koydu. Kulustay Karma 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu elektrik liniyasının umum uzunluğu 280 kilometreye yakın. Bu yıl bütün işe kiriştirilgenden keyin Şinjan'ın 750 kilovoltluk gol elektrik toru tunji qitim Kulustay oymallıkıgıçı kengeytilip Kulustay'nın tok bilen teminleş iktidarı 4 hessiden köprek aşırılıdı.
1: Stansımız Havri Bintuan xalqaro transportqa kapolatli qilish iqtidori qurilishini sijil kuchaytirib, davlat ichi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti tizimini barpo qilishni tezlatdi. Qo'rg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan shoba rayoni Xinjiang Jianqiao xalqaro ashyo obroti cheklik shirkatida chegara xalqigan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao keng relisliq temiryo'l maxsus liniyasiga osta-osta kirgizilayotdi. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqi farqi elib kelgan chegara xalqib yotgap to'shishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Şunun bilen bile, azsandaki vagonni gruplaş, noktadan noktaga toşiştin ibaret, çegra halkagan taş yol, tömür yol, birleşme, transport yeni endizisi kullanıldı. Buna da, mallarını uzak vakit saklaş acetsiz bolup, çegra halkıp yötkep toşuş ünümüde mahiyetlik halkış işe aşırıldı. Şirketning naq meydan direktori Ma Jun növette karxananing devlet ichidagi 4000 dan ortiq karxanaga muqim mulozamat qilganligi chegara halqagan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un devlet va rayonga ta'sir ko'rsatganligini to'nishtirib mundaqtirdi. Asosiy turlik mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toşuduk. O'rta Osiyo növetçi poyezidan 48 qetim evettuk. Bintuan 4-ci şesi Köktala şehri bu kolay çegra halkagan yolga tayyanıp, sırtkı yüzlanış tipirki kesip zancirini sicil uzartıp, qizilma baylıq, yezeglik mesulatlarını çıkan cayda pişiklaş bazısı kurup, import kılıngan ham eşyalarını şu cayda aylandırış, inçke pişiklaşını işe aşırıp, teyyar mehsulatlarını yakın etrafta çegra halkıp sırtkı setip, port iqtisadının terakkiyat ayatı küçüğünü sicil urgutdi. Növette, Bintuan Tevallik rayonu da 38 karxana, 870 netçe transport avtomobili muvaffaqiyetlik halda xalqara yol transportini enge aldırış salahiyetige erişip, köp noktada uğurlaştırılgan kuruqluq, deniz birleşip hareketlanadgan çegra halkagan yol tori tez şekillenmekte. Qattıq detal tutaştırılgandan keyin rəqəmləşdiriş, aqıllaştırış, ünüm boğma halatını buzuş, başkuruş tənlərxini tövəlatıştiki yadroluq tutqağa aylandı. Bintuan 13-ci şesi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzinə aqıl başkuruş çoğun ekranı da yüksandıqını aldın

0: kelishish. Markaz bexatar yurish turish bo'limining direktori Lü Jin ko'p xil shakldagi birlashma transport. Markaz bexatar yurish turish bo'limining direktori Lü Jin ko'p xil shakldagi birlashma transportni uchirlashtirish supsida tamojna nazorat qilish boshqurish rayoni, ambarda saqlash bo'yicha ayirib tarqitish rayoni, temir yo'l maxsus liniyasidan iborat 3 rayonning sonliq ma'lumotlarini tutashtirish ishqa oshirilganligini tonishtirib mundaqdi. Sistema meydan vokzallarının meşgulat vaxtını əlalaşdırıb, avtomobillarının saxlaş vaxtını qısqartıb, tömür yol məxsus liniyasının paydalanış önümünü özdürdük. Bu yılın 5-dən hazırqaca, 1012-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzigə cəmi 350 növətçi poiz kəldi, qatnadı. Bunacına, Xalqara növətçi poiz 44 bolub, umumi yük doşuş miqdarı 426.400 tonnağı yetdi. Mal türləri, tavar avtomobili, yögümə polat, kauçuk buyumları, yezi iqlik məhsulatları, metal qızılma baylıqı, sanayət təyyar məhsulatları qatarlıq yüznəçi türünü öz işçigə eləb, Bağcı rayonunun kirgüzüş çıxırış miqdarı sicil muqim açdı.
1: Stansımız xəbir. Lıq xamni fitqaçlanğan bak şəkillik yük poizi yaqında Şincan Köytün vokzalıdın güdük çelip yolu çıxıp Şendong'nın Jinling bazarı vokzalıqı yürüp getdi. Bunun bilen devletimizde Tunç Türkümdeki xamni fitne bak şəkillik yük sandukuğu kaçlaş vəziyipsi oğuşluq tamamlanıp xamni fit toşuş endiyesinin yeni baskıçı kütü velendi. İlgiri tömür yolda xamni fit toşuşta asaslıqı ənənevi tömür yol may baki poizliği tayinilatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olublu kalmay, yana kaçılaş, çürüş, biket noktaları çeklimigi uçurgaçka toşuş ünümü zor derecede tövendiydi. Bu qitim işgi kiriştirilgen tayyar bak şekillik yük sandukini devlet tömür yol goruhi öz aldığı tətqiqilip yasıgan. Umumi yığırlığı 33.48 tonna. Yük götürüş miqdarı 25.28 tonna, sığımı 32 kub metr kilodur. Bu devlet içinde tuncuk etim xamni fit toşuşqa qarta tədqiq qilib yasalgan bak şəkillik yük sanduqi. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi Eşya Obrot İşleri Bölümü Köp Miqdarlıq Eşya Obrot Bölümünün Ali Dərəcəlik Ticaret Direktori Çin Kayçiang muhbiri mundaq dedi. Xamni fitni toşuş jarayanında bütün musabıda yem etişini işqa aşırdıq. Bunun da parılınış sərfiyatı, ölçək sərfiyatı ve bulğunuş xavip xatırını ünümlük tövəlli tüplü kalmay, yana yeşil, moyut qoğdaydıgan toşuşini işqa aşırgılı buludu. Mal bütün musabıda çürülmeydu, baktın bakkı yot gelmeydu. Bir yük sandukunu kaçılığan caydın ahırkı mənzilgice bir vasıtı yetküzeş, ya ki bir bilet tüzümü boyuca ulap toşunu işe aşırgılı buludu. Köpkül transport şekli ve mənzirlerge maskeludu. Çın Kayçan tonuşturup mındak dedi. Bu hıl yük sanduklarının grupılığılı, poizlap callık grupılığılı buludu. Bu hem nefitliknin arılap mesulat işlep çıkırış, xeridarlarının köp türküm qetim malı eliştek pariklik ihtiyacıgı maskeludu. Hem bir vasıta Jongo Avrupa növetçi poizliği kirgüzüp, xam nefitini çıkırış ve import nefit mesulatlarını kirgüzüşne ölçemleşken vasıtı bilen təmirli gili. Tömür yol, tüz vagoni, taş yol, pritspi, yük sanduk parxotu arısında bir vasıta almaştırıp kaçılığılı buludu. Kaçılaş, çürüş vaxtını bir gündün iki günü güç kıskartıp, yük sandıkını köpkül şekilde ulap toşuş ıhtıdarını ünümlük östürüp, devletinin energiya bir xatarlıkıya kapaletli kılıp, bütün cemiyetinin eşya oburu tənarxını tövelletkili boludğallıkını mülçarlıduk.
0: Stansımız xəvri. Hazır, Abdonum rayonunun her qaysi caylarıdaki pistte yağı qatarlıq özgece bağ orman məhsulatlarının mol hosul eylənib, etiz başlarına aldıraş mol hosul mənzirisi barlıq geldi. Bu məzgildə Qashqar vilayətidəki pistte pişib üzüş məzgiliga kirdi. Koni şəhər nahiyəsində kün nuri yetərlik, keçi bilən kündüzün temperaturu pərqi çoğun buluş qatarlıq kelimat əvzəllikinin türküsüdə nahiyə boyuca 7300 mu yerdiki pistinin meyveləş nisbiti körünərlik açdı. Həm də danısı toq, süpti əla boldu. Dehqanlar üzüş, postini soyuş, aptapqı seliş bilən

0: okuyucularını kütüp aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurus mektepleri yok buluştak aletini buzup taşlaş işe açtı. Tızımğa aldırış meydanında memleketinin her kayıs çaylarından gelgen yeni okuyucular kelgüsü gibi olgan arzunu köngülüge püküp arkı arkının mektepke kirdi. Mektep içi de tızımğa aldırışkı yetekleş, yük tak toşuş, siyasetin mesleğiyat veriş katarlık malazmet ponkitleri tesis kılınıp, yeni okuyucularını bir ponkit şekilde mektepke kiriş malazmeti bilen temirledi. Yeni okuyucularını kütübiliş pidayla mulazmet etirdi. Yeni okuyucularını tizimiltiş, yatakı uğruluşuş katarlık resmiyetlerini tamamlayış ceryanıga bir gibi yetekçilik kaldı. Altay şehirden gelgen 2026 yılının yeni okuyucusu Marmar Muratbek mektep muhitini ağzı ağzı tegmeyi maktabmandak dedi. Yeni okuyucular tizimi kaldırganda pidayla ve okutukçular nait kızgınken zizçil biz üçün mulazmet kıldı. Yatak tört kişilikken. Yatakta hava tengsügeç, koridorda işçidigan su maşinisi, avtomatik kralgu, çaç kurutuş bar iken, şaraiti naiti yakşı iken. Şincan Sanat Kesbi Tekniki Daşösi bu yıl Maarif Ministerliğinin tasdiqlaşı bilen tesis kılıngan hükümet başkuruşdaki toluq kurus katlımıdaki Kesbi Tekniki Daşösi bolup əslidiki Şincan Yenik Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni Şincan Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni'nin asas kılıp biriktirip dərəcəsi östürülüp təşkillənken. Daşösi'nin baş mektep rayonu Ürümçi şəhəriga Turpan mektep rayonu Turpan şəhərinin Toqsun nahiyəsigə caylaşqan. Şincan Sanayet Kesbi Tekniki Daşösi, Turpan Mektep Rayonu'da Tuncu Türküm'de tesis kılınan 7 kesip Turpan şehrinin iktisadi, jidimai terakiyat ihtiyacı ve evzel kesiplerinin uğrulaştırılışı zıç maslaşkan bulup, soda, uçur teknikisi katarlık noktoluk sahelerini öz içeri aldı. Xıbiyedin gelgen 2026 yılının yeni okuyucusu Wang Kang Xu mındak dedi. İlgirla Şincan'ın mezelik tağımları güzel menzirsiye tolumu telpin ettim. Şincan yakşıcay, bu yerge gelip Ali Mektep'te okup arzuyumni kandıralaydıgan buldum.
1: Stansımız Xevri. Şincan, Altay, Jingdong 1-ci növetlik Koygöşi Mesulatları Bayrami yakında Altay Vilayetlik Tenterbiye Sarıyı'da ötküzüldü. Bu Altay Koyu'dan ibaret devletin coğrafyalik belge mesulatının memleket boyunca torda setiliş yollarını kengaytip, bakımcılarının kirmini köpeytip beyişiğe küt koşudu. Faaliyet meydanı da dehkancılık, çarvecilik mesulatları körgezim rayonu közünü kamaştırıp, koy göşünü tetiş, bahalaş rayonu kaynam taşkıllıkka çömüp, göşünün mezilik edi etrafka taralgan idi. Jingdong guruhi Altay'daki yerlik başlamçı karxanalar bilen naq meydanda makkallişiş hemkarlık kelişimi imzaladı. Altay Kami Dehqançılık Çarvıçılık Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktori Li Chao muhbirğa mundaq dedi. İlgiri əla süpətlik yez igilik qoşumça məhsulatlarımız rayon çəklimizigə uçurğaşqa sırtqı setiş yolları çəklik idi. Jingdong supsının küşlük ekim miktarı pişip yetilgen soğuk zincirsiman eşya obrotuğa tayanıp, Altay koyu mesulatlarımızdı bütün memleketteki mınlıgan, 10 mınlıgan ailelerge bivasta yetküz vatımız. Keyinki kademde mesulat süptini kontrol kılış, menbesini sürüştürüş hizmetini yakşı işlep, Altay koyu göğsinin esli temini bütün memleketteki istimalcılarga namayan kılıp, şucaydaki bakmıcılarının ortak terakki kılışıga türtkü bolumuz. Bu qitimki koy göşi məhsulatları bayrami əməliyyat paaliyetinin rəsmi başlanışıqı əgişib, Jingdong supsi mas qədəmdə Altay koyu göşi məhsulatları tor paaliyeti məxsus rayonu təsis qılıb, torda setiş yollarını ravallaşdırıb, bütün məmlikətdiki istimal bazarını tutaşdırıb, Altay çarvıçılığının ölçəmlişiş, markilişiş, rəqəmlişikə qarab tip özgərtişigə küç qoşub, kəsiblərinin önümünü açırış, markı süptini özdürüş, dehqan çarvıçılarının kirimini köpeytişini işqa aşırıdı. Jingdong şirketinin yeni kala koy göşi setiveliş setiş məsuli Xuyda mundaqdırı. Tavar ölçümü turguzuş, soda asasını müstehkemleş, bazar asası gevdisi yetildiriş, ticaret yollarını kengaytiş ve rayon amavi markasını yetiştiriştin ibaret 5 basquç arqılıq Jingdong supimizda mezilik, temlik koy göşini memleketinin her qaysi caylarga sattımız.
0: Әмде Автоном райондегі 16 шәһәрнең авариядан мәлімат аңлатыбыз. Беренче дава ачык

0: Hürmetli radio oglucular, tän tarbiya we saglamlyk programmamyzny ýagtyryp alyşyňlaryny garşy almas. Men Riyasat Çetanyar Mahmud.
1: Hürmetli radio oglucular, dostlar, tän tarbiya we saglamlyk programmamyzny alyşyňlaryny garşy almas. Men program Riyasat Sezupiyat Kadir.
0: Mana bugün bu programmamyzny dal wagtyda başladyk. Oglucularymyzdan programmamyzga oranlaşdyrylgan mesmulany anlygaş ýene dawamlyk programmamyzga gatnaşyp uçurlan ýol aptyrşyny kyzyn garşy almas.
1: Bizniň 5-nji supymyzyň nomery XC1074 FM-ni goşup agaýsyň.
0: Şunaq, XC1074 FM. Gaýne dostlarymyz, kaýsy ýol bilekleri gitip barsylar? Kaýalada durup programmamyzda aňlawatsylar? Uçurlan ýol aptyrşyňlary kyzyn garşy almas. Hazyr saat 21:21 minut 21 sekund boldy mana.
1: Daniyar udully diýip mana.
0: Nähilem udul gepde. Dostlarymyz hem de Örümçeninki tosulgan ýol bilekleriniki ahwallaryna bir diýkat gyp bakaýly. Nemiş gatysyňyz men 6-njy aýynyň 21-i tugulgançy.
1: Şoňa bilen
0: şoňa muşu 21 diýen
1: sanly bek ýagşy görmän.
0: Şoň nähilem hazyr garsam 21-den 21-den 21 minut 21 sekund bolup gitdi.
1: Hesapda 3 tane 2, 3 tane 1 boldy diýip togurlandy.
0: Togra, togra. Gany ýollaryniki ahwallaryna garap baksak Dağven şimali yollarda maşınlar köpken dostlar. Onunun başka karaydıgan bolsa, xalq yolu ötüşme körükninki, körükninki fuda o tarapta maşın köpken. Üçüncü körük düşkenninki Longchuan kutusu qarap manga yönüştü mu maşınlar köp toslaşış barken. Adıl Sot Sarayı'nın aldırma maşınlar köpken. Galibiyet yolu da mu maşınlar köpken dostlar. Sanfangu şimali yolu da mu maşınlar köp toslaşış barken. Merhaba yollarda mı maşınlar köp toslaşış barken, Changchun otur yollarda mı maşınlar köp toslaşış barken, onun başka Gharbi Bajahu yolu tarapta mı maşınlar köp toslaşış barken, dostlarımız bir hatarlık dikkat kılgaysla. Mana programımız başlayıp lan dostlarımızdan uçurlan yitip gelişki başlaptı. Dostlarımızdan Veymeyçi Azizi isimlik anlıkçımız hoşgepsiz karşılamız. Kanarak ahvalınız yakışı mı? Şikirlerdeki soğudlarınız, Veymey soğudlarınız yaş git paramdı.
1: Bu anlıkçımız
0: şikir de Veymey. Tiz yetküz geçe. Onun başka Kayser Ayalı simlik adımız mı programımızını yaktırıp anlayıptı. Abdurimcan Ependim mi? Kaşkayda durup programımızını yaktırıp anlayıptı. Kaşkarının taht görük yolları koşunuştu maşınlar köp deptu. Badam taksi yakken sayahat yollarda maşınlar bir kadar köp deptu. Yiyiz onsuz mu hoşgepsiz karşalımız. Mən mi yaktırıp anlayıp mən programımlarını deptu. Onun başka karaydıgan bolsaq, məndin bir gün burun toğulup siz deptu. Kayser Ayal isimlik adımız 22-nji sınıfda toğulup siz de. Sevi siz mi hoşgepsiz karşalımız.

0: Mana Vaymay içi Azizi'nin uçura karsak Mem Vaymay men uatkan anlavattı men Avu adamda pek köp Şundaktı mı gayret kıt men uatı men öptü Avu adamda pek köp diyence pek tüven Gayret kıt men uatı men öptü İşkılıp bu anlıkçımız çıkıp ızçıl bizimki programımızını anlap Kilovatı da hakikaten mi hemde şu Vaymay diyanlı kılvatkanla şundak köp Şundaktı mı bana bir tereptimizden programımızın anlığaş bana men uyduk da. Herhalde hem de bir hatarlıki dikkat kılın işleriniz onuşluk olsun.
1: Yaşık tavsiye buldu. Baya mı anlığa oylağandım ben. Hem de dikti, biz doğup gelip hem de mesela yollarda bazen bir ilaqı. Hem de mesela bazen çoğun şehirlerden ki yolları sel mürekkep oludu. Ama alba mı şu belgelengen yolları yürüp. Maşallah'ın arası kısılıp kırmayı degendekçe bir hatarlıkla asas kıptırıp

0: Hürmetli radyo anlatıcılar programımızın da olma iştiratımız gani. Anlatıcılarımızın Çüntiyen Simlik anlatıcımız programımızını yaktırıp anlayıp durak mı cepa çekti onlar. Kuça taksi, yakışımızla Kuça'dan yol haberi, Kuça Tiyanşan yolu, Garip'ten şarkı, Beyşan'ın aldırıcı kızılçırakta maşılla köp tosluşba deyip durak mı? Begin uçurumuzda. Boldu, yadıkar uçurumuzunu tapşırıp aldık. Müşü uçur ne? Biz münasirlik oranlığa evet koyduk. Badam taksi yerken lenge Cacizan'ın aldırın gelip Maria Doktorhanısı aldırı ki solgu buruluş liniyesindeki kızılçırak bey tosılıp getdi. De yerkendeki dostlarımız bir hatarlıkke alaydı. Dikkat kılgaysla. Kayser ayalı simlik adımız münakşılardın huzurunup durakmet. Abdikerem efendim bu resimlerini evet de pişkılıp. Özünün ki müşüne ait de kuşal keyfiyatlarda turmuşunu mühendik ötküzü vatkanlıkını
1: Bəhirli de
0: ya, hoş bulduk. İşleriniz deyimi oğuşluk bolsun, külleriniz kuşalıq içeri ötkey.
2: Dikkatinizi merkezleştirip Aptomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızıgı kagende etrafını yakış gözdün. Piyadelagi yol berin.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosi anlıqçılarının səpərgi xoşal atlanıp yollarının raban bolışını, öyge aman isen qaytışını ümit qılıdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen tan tarbiya ve sağlamlık programımızni müşahede aqırlaştırmız. Programımızni yaqtırıp alınğan ve programımızğa uçuryolap qatnaşqan barlıq alınğıçılarğa rahmet etdimiz.
1: Mikrofon aldı kreatsiyachilar Daniyar Mahmud bilen Zulfiya Abdiqadir.
0: Nöwetçi muharir Ramila Ablimet.
1: Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpırınızı bir sırdaş programımızdan alışılan karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırıb anlayıcılar, mən riyasetçi

0: Yani bir kısım aşı vermeyi taşıyan dostlarımız hem de aldıram da ya ki yaşlı kılam da muş noktalar da dikkat kılamaya vatka işler battı. Kün dün gün gen, mesela bu vaxtki tüzümlerimi çiğnip şundan mı?
1: Doğru.
0: Kattık tutuduğun alet ki yetti. Demek dostlar, hem de bazı vakitte beraber yolladı körep kalsak, cep bir muşunu tertip kısamı da deyimiz emliyet tertip kısıyla battı da, devamlı muş hizmetini yakış işler battı da. Lekin dostlarımız Adem üzünü sormuşsa nurgun meselelerini onda bir demle içi de halkı buluş imkaniyeti bulmaydı.
1: Birbirlep kilidi de.
0: Birbirlep kilidi. Mesela muşu fırsat perestlikip şula bağmağa vakti turvalıdı. Hem de bana umum yüzlük bu hizmetimi kanat yaydırılıp dostlarımı kör vatkan buluşu mümkün. Ravurus katlık tutu vatı da. Biz oylayımız hem de uyay, azıra cep burmunda çınıp getirdi de. Nemüşün aşında katlık bir taraf kılışka mecbur buludu. Çünkü onun aldı da izcil berip terbiyelen işleydi şunda mı?
1: Doğru.
0: Dikkat kılınla, hem de manda kılsanla bu da agahlandırış. Kilakatın bosa katlık bir taraf kılımız deydi bu musa. Likin biz dikkat kılamıganken hazır kanun boyunca keskin bir taraf kılını batıdı. Dostlarımı 10 yıldaki yaşta kılsa. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Şunu dostlarımız hem de dikkat kılaylı. Pulunu asan tapmayımız, kolay mıkamaşını tohtuvasak ceriman tüleyimiz. Anandıkken katnaş kayıt nizamlarına rayıkımsak ceriman tüleyimiz. Kenişkimizden numarla jitlidu digendek. Bu mu ameliyette katnaş sakçılarının katlık icra kılışı mı? Bizden bir hatarlıkımız için bizge agahlandırış bəs biz anlamadık. Eğer agahlandırış berip koyup bizni katlık bir taraf kılmasa biz ikinci katım yana şu hatalıkını sadır kılımız. Eğer hayatımızga ya ki mal mülkümüzge təsir yitidigan çoğraq qadis kep qasçu. O vaqtda vay iset katna saqçıları katlık bizni bir taraf kılgan bolsa ikinci katım maşını qımaydı kemiz dep mi oylap qalımız.
1: Şeyman qılgan bilen ornaq kemeydi de.
0: Ornaq kemeydi dostlar. Muşu qayd nizamla kanunla mı biznin menfaatimizge yaxşı bolsun üçün tüzülgen. Şuna meylen dikkat kılaylı. Dedik o hem de hayat tolumu kıymetli.
1: Doğru.
0: Şunda mı?
1: Doğru.

0: Beijing vakti saat 23.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radyo dinleyicileri, keşkinler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, lirik monoloq kuylarımız devamlı bugünkü hayırlı akşam programımızda huzurunuzda buldu. Tövende. Chu Pi Chang orlagan seni şundaq yaxşı görmen namlıq naqşini köngül huzurunuzda asılımız. Merhamet dostlar.

Ustadiki uşaqlar adamda qarayımız uşurladın mari gül edemez gül çaylarınızı tapşırıp aldı rahmet aldırayım cana yazma çıraya yaxşı merkeşen kaşkaş Ustadiki uşaqlar adamda qarayımız uşurladın mari gül edemez gül çaylarınızı tapşırıp aldı rahmet aldırayım cana yazma çıraya yaxşı merkeşen kaşkaş Erno medeniyet yolları koşuyor işte ravan programlarını yaxtırıp anlavadım ben de bu uşurlanıyor lapsız rahmet Abdikar Mustam rahsımlarınızı rahmet Qaray kız Hoş geldiniz Erke Sultan Tanlar Oltrak Rayının oldu den. Mingi Gonçan oldu geldim yola ravan harmağay sizde Gülçaylan yollapsız kepten köp rahmet. Yollarınız ravan sapırınız onuşlu pekader olsun dostumuz Bahar Gül onu uçumuzun ki yazmışları. Yaxşı merkeçen hoş kepsiz gelgen kırmızı merhaba. Rahmet sizdim kızın karşı alımız programlarına huzurlanıp anlaş üçün teyyap ap otadın rahmet hep güllen yollapsız kepten köp rahmet. Kepten köp rahmet. Barlık aziz anlaş dostlarımızın yeni bir kitim kızgın alkışlarımızla karşı alımız. Dostlar.

Dostlar ki uşurlağın onunla karayımız uçurladın. Opsatlar can. Kaç karı valla sıfırını aldı ki yollar havan da uçur yollar. Da rahmet varam taksi. Yakşı bir keçer ideyiş. Kayda valınla belen tutunluğuma yaktırıp anlayımız. Hem anlavatımız kızgın. Katnış vatımız programla da uçurlağın yollar. Da köptün köp rahmet. Şerali can. Yakşı mı? Yakşı. Yakşı modeplar. Tuncu yolla uçurlanız gene. Yakşı modep uçurlan yollap siz. Yakşı mı umda mı belen mi şuşa mı boşa mı dep durup uçurlan yollap dursanız. Bunu da katına uçurlarına hem de programı ait uğan aktif inirgeyle uçurlan yollap duruşunuz. Demet kılmız Şirali Can makımı balığı o gaksla. Rahmet uçurunuza. Onun da başka tenha yürek almışmız. Salam riyasi çörkeçe. Onun da başka tenha yüreğinlik yazmış. Salam riyasi çörkeçe. Yakşı mı kandara kavalanız. Üyde oturup çay içkeş. Radyonun anlavatımız rahmet. Siz gelip uçurlan yollap de köptün köpü rahmet. Barlıq dostlarınki uçurga rahmet dostlarınki. Programlarını yaktırıp anlaş. Dağımlı uçurla olsa yollap duruşanlarını ümit kılımız. Dostlar. Kadirlik radyo anlayışıyla tövende anlaydığınızla Birgin Nakşi İtalya namlı Kırgızcı Nakşa merhamet dostlar.

Dostlarım ki hoşçakalın. Karayımız Badam Taksi Yeken Mokam yolu Cenab'tın Şimal Karab Mangan Yönlüşte Yolla Ravan da Püşer Yolla Ptı Servisi Nam Uçturanız da Püşer Rıpalda Rahmet Uçturanızga Örmetli Kiran Yolu İslam'de Osman Can Avut Orlışı'daki Çıraylık Namlık Nakşini Çıraylık Anguş Dostlarımız Sunumuz Merhamet Dostlar

Dostadik her uçalı adamda karayımız uçurladın kendini yüken dostumuz yüzünden ki programı ki lirik monu şok küyledin hazırlan kalıqını bildirip güllerini yollabdı, çaylarını yollabdı, bekçerayla nakışlarını koyup verdiğinizde rahmet, örgü için de sizgim rahmet. Armanım onun içimizde da yakışma yolda onlap üyge kitu atkan cık avaz koşu. Ama kaldı mikrofon aldığı kilovapsa karşı alımı bir vasıta anlatıp kilovatkan bu programını ben bek yaktırıp anlayımın. Rahmet, cepa çektanlar, riyasetçi, uçurlan yollabdı köpten köp rahmet dostumuza. Programlarını da avval kadehle dağımlıq yaxtırıp anlaşılanı mütkülümüz barlıq dostlağı köptün köp rəhmət onda olsa hoşuna sahürmətlik radio anlaş dostlar dostlarının ki muşu qızgıllıqa əndi feyşan orlıqan zimistan qıştiki illik ot namlıq naqşini gönlüzür olsunumuz mərhəmət dostlar.

Qadirli tuzlaşının olan bugünkü xayirlik akşam programımız ahırlaştı. Programımızın yaxtırıp anlığının laqa köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansısı 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqa turmuşunla qamir akılışını unutmaq isla. Dexami köp məzmandan anlamakçı bozanla, Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taraqa əpsi Suluşu tini çürüp anlısanla buldu dostla. Program riyasetisi Örkə Sultan Nüvəci Maharır Ramilə Abdümət. Xayr xoş dostla.

Ahmet'nin aşkıcı köp minnettar buluşta. Bakhtın aşkıcı erişkenini kadirleşte. Muhabbetin aşkıcı özara hürmet ve işenşte. Kadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sılışıtıngda Masqadamda anlatıldı. Programımızın Sılışıtıng əpçisi dümü anlayışınlarını karşı alınız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, Xuluva Bovayının mülayimliq bilən çekinib çıxışı mavzuluq maqalını birlikdə anlayınız. Programımızın davamında 3000 kilometr müsabıdın alqağan Şinjangca Mehrimabət mavzuluq aqbarat hikayesi dektanladı buludu. Көйлен тегінің ішкерісіде елден езіп қаған Гуандонлық мотоциклет тәвәскерлері ерім кечіде ішіне чекіп ярдам сорды. Чарвычының «Мән компартия әзасы» деген сөзі оланың қалбіге чоңқыр орныды. Достарымдық болса, дектіңіла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Dostlar, məzmunlarımızın yet gözümüz. Əmdi Xulova babayının mülayimliq bilən çekinib çıxışı degen axbarat hikayesini sözləb yerimiz. Turmuşdiki ən təsirlik işlər əzəldən dağdoğuluq qızğınlıqlardı əməz, bəlkə adətdiki kişilərinin qalbidiki axgönüllük, mülayimliq və düşünüşlər də barlıq kilidu. Yaqında Jojang Shaoxingdiki Xulova babayının hikayesi nurğun tordaşlarını təsirləndirdi. Bu yıl 75 yaşlı kirgen Chen Jin Ao Bovay 68 yaşlı ayalı bilen Billa Shaoxing'nin Shu Shengu Su Boydiki Konu Mahalde turdu. Bu yıl 3. ayda Bovay terigan kapak mayısıdın 7 kapak çüştü. Bu del bizden balılıkımızdaki kapak Aku Ukula namlıq klasik eserge maskeledu. Bu görünüş tordaşlar tarafından torga çıkarılıp torda dan çıkagandekin kiçikini konu öy közünü yumup aşkıca tordaşlar dağa kıldığan cayğı aylandı. Nurgun kişiler bu yatı kapağının babayının kalbide çoğunkur ehmiyetge iyi ikenlikini bilmeydi. Babay bilen mamayının balıları allıqacan alemden ötken bulup bu işgeylen yaşanğanda yalğız suratdi. Bu yatı kapağ bolsa babayının seyginişi, balılarının orundaki tesellisi idi. Bu çöldarap qalğan konu öyning tuyuqsız danqı çıqıp qızıp getdi. Tarap-tarapdan kelibatqan sayyachilar bu Wang Hong öyning danqını anglap keldi. Bova dep chaqırğan avazlar bu yaşanğan bir jüplärge uzundun buyan intizar bolğan hämrah bolışni va xoşallıqni his qıldırdı. Danqı qalğandan keyinki tunji hafta axırda Shu Shengudiki kişilär qaynam taşqınlıq çömdi. Nurğun sayyachilar top-top bolıp kelişip bu Wang Hong öyni daqa qılıp bevasit körsätdi. Tar kocılar kişiler bilen lıq doldu. Kısqığını bir neç günde babay her güne 100 qatımğa yakın sayacını kütü aldı. 5 minutta bir qatım sırtkı çıkıp uzdışkı doğru kegeşke babayının aciz deni bu eğir besimğa berdaşlıq berenmek kaldı. Şunun bilen mahallede yukarı avazlı çakırman, babay aram elvatıdu, degen əskertiş tahtısı təsis kılınıp, bu yaşanğan babay mamayının künürlük xatırcanlılığı bütün küçü bilen qoğdaldı. Köpçülük bu kaynan taşkınlık yani devamlışıdı deyip oyluğanda babay kişini təsirlendirdiğin bir kararını çıkadı. Yani bu kızıq noktuğa, ekim miktarığa mestanı bulmay, varlık kapakını kesvetişine karar kıldı. Babayının kapakını kesvetişteki məksidi addi hem illiq idi. O bu konu öyle su boyuğu silingan, koca, tar, nurgun kişiler toplasa zor bexaterlik yüşürün xayıbı mevcut. Şunun bilen birge, şunun bilen bir vaqtta her günü nurgun kişiler bilen hem türtki buluş, yaşınıp qalğan bu işgeylerini çarçıtıp koyğan idi. Babay sayacılarının bir xatarlıki, şundaqla xatırcam turmuş kəcürüşü üçün özge illiqlik, köpçilikge güzellik beğişliğen yatı kapakını öz kolu bilen kesvetti. Kişini en hayran kaldırdığını babay kapakını üzüp boğan denkin kılçı ağırınmay, əksice, Nax Meydandaki sayacılığa qarab, Şavcu Teatrdaki Turmuşumuz Kuyaş Nurgu Toldi degen naqşını etdi. Mumay bir çatı durup, kapaqlarını tutqunica, mulayimliq bilen babayının naqsızlığa tənkəş qıldı. Axırda babay bilen Mumay kollarını pulanlıdıb, sayacılığa xayirlik kəş dedi. Şucaydaki mədəniyyət sayat tarmaqları, biz cimcidliq və kündülük turmuşunu bu işki yaşanğan kişiyi qaytırıp yerimiz. Ulanın teninin salamet buluşunu, Çin dilimizdən tiləyimiz. Shaoxing azaldan Wang Hong urun barpa qilishqa boshqa turmaydi. Faqat kishilar orasidagi har bir illiqlikni ko'ngil qo'yib qo'g'daydi degan kishini texmi ta'sirlantiradigan bir so'zni qildi. Mana bu kishini eng ta'sirlantiradigan qo'sh yo'nalishlik illiqlik. Yashanganlar yaxshi niyati bilan notunish kishilarga illiqlik yetkazdi. Shahar muloyimlik bilan odatki kishilarni qo'g'di. Güzellik azaldın şavqun sürenin emez, belki kaynam taşkınlıqını koyup berip, əsli məqsədki qaytış və adam bilen adam otursudiki, ən sap düşünüş və axgönüllikini saxlap geliş hesablandı. Biz birlikdə bu işki yaşanğan kişiki xatırcamlik, tinic aman, qəm əndişsiz bəxtinin yar bolışını ümit qılımız.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlar, tövəndə 3000 kilometr müsabıdan alqağan Şincangçı Mehrimuhabbət mavzuluq axparat hikayesi diqtanladı boludu. Təsirlik Şincang hikayeleri bu tuprağının illiqliği və səmimilikini ipadılıdı. Güzel Şincang'da kişilerini hayran kaldırduğun mənzire ve gayri maddi medeniyet marasları popluqanmay, yana tağ deryalardan halkıp, xalısanı atılınıştak mehir muhabbet məsuliyetini zimisiga ilişme ba. 9 ayının 5 günü Şizang, Jilong nayiyası da Şincang Kızıltaş Xayriyat Fondi Cemiyetinin pidayisi Gülnazar Ablız mundaq dedi. Biz toplugan Tonji Türkümdeki Mehir Şapkat yetküzüş maddi eşyaları Şizang Lhasa'a toşup gelindi. Hem de Şizang Abdunum Rayulluq Xayriyat Baş Cemiyetine ötküzüp verildi. Cemiyetki her sahanın çoğunqır muhabbeti mücassamlengen bu maddi eşyala Jilong'daki Latıq Şehirlik İqin Abis Yüzbəgən rayonu'a yetküzülüp, apet kuşturgan amağa illiqlik beğişlendi. 8 ayının 26 günü saat 10:30 ötkende Nepal'nın bir tarpıda Latıq Şehirlik İqin Abis

Қадірлік достар, диқтанға дауымдық программымызға орылаштырылған мәзмұнады болсын. 9-ci ayının 4-cü günü Xotan Ali Aviasiya liniyasidə tunç qetimlik ayır bilan muvaffaqiyyətlik uçdi. Bu Xotanda içilgan Şizanğa bardığan tunç Aviasiya liniyası. Şampan Aviasiyasının 8L 9994-cü qetimlik növbəti ayır planı Ali Kunsha aerodromidan Xotan Kungang aerodromiga yetib kelishi Ürümçi Ali

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.